0: şerrin boşunda arama beni.
1: Arşa değercesine kıyamım ya Rab sana. Yalnız sana baş eğip ettiğim rükû sana. Kayaya iz açarca karış karış arzını, topraklara yüz sürüp vardığım secde sana. Dağı taşı dolaşıp ettiğim davet sana. Dilim dönercesine yaptığım tebliğ sana. İsmini sayıklayıp zikrederken adını, öğrendiğim en güzel temiz sıfatlar sana. Çektiğim her eziyet meşakkatlerim sana. Baş koyduğum o yolun kutlu savaşı sana. Çarpışırken Ali'ce, Hüseyin'ce baş verip verdiğimiz bunca kan ölümüm yalnız sana. Aldığım her nefesim çırpınır kalbim sana. Varlığımın gayesi, hayatım yalnız sana. Tekrar tekrar dirilip dünyalara gelişim, küfrün zilleti için yaşamam ancak sana. Yaptığım her amelim, ibadetlerim sana. El açıp yakarışım, ümit bağladım sana. Yardımı senden bekler, vermen için zaferi, deryaları dolduran kanlı gözyaşım sana. Bu karanlık asırda tekrar doğuşum sana. Bunca kahramanların verdiği başlar sana. Bulmuş iken yolunu en güzel aşklar sana. Şehadet nasip eyle, budur dileğim sana. Nurunun etrafında pervaneler misali, sevginle dolup taşıp kurban olayım sana.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan Efendim 93.7 93.7

Daha Kur'an ne desin? Ey insan, yaşıyorken hem de Kur'an çağında çırpınıp duruyorsun cehalet batağında. Kalbin katı, gözün kör, başın kibir dağında. Kur'an sana gel diyor, bak bendedir adresin. Ey eşrefi mahlukat, daha Kur'an ne desin? Özgürce seçmen için iki yoldan birini, apaçık bildiriyor bütün ayetlerini. Ya peygamber ya şeytan, seç diyor rehberini. Öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin. İlle şeytan diyorsan daha Kur'an ne desin? Ya cennet bahçesidir ya ateştir o mezar. Mekan var mı dünyada öyle derin, öyle dar? Hiçbir şey yakın değil insana ölüm kadar. Diyor ki, hesabı var aldığın her nefesin. Mezarlar konuşurken daha Kur'an ne desin? Malın, mülkün, şöhretin, dünyada her şeyin var. Ya dünyadan Rabbine götürecek neyin var? Bana yeter diyorsan şu üç günlük itibar, bir dördüncü gün var ki çok çetindir bilesin. Bunlar masal diyorsan daha Kur'an ne desin? Ayet diyor ki eğer dağa inseydi Kur'an, paramparça olurdu dağ Allah korkusundan. Hangi insan durup da ibret almaz ki bundan? Sen ki bir dağ yanında ne kadar da cücesin. Haddini bilmen için daha Kur'an ne desin? O münezzeh ruhundan ruh vermekle insana, erişilmez bir şeref bahşetti Allah sana. Ne kadar sevdiğini buradan anlasana. Sen ki taparcasına kendine kul kölesin. Nefsini put yapana daha Kur'an ne desin? Bir gün var ki çok yakın dağların yürüdüğü, göklerin güneşleri önünde sürdüğü, kainatı toz duman, dehşetin bürüdüğü, kıyamet senaryosu oyun değil bilesin. Hala ürpermiyorsan daha Kur'an ne desin? O büyük mahkemede bütün diller susacak, konuşacak bu defa göz, kulak, el, kol, bacak. Uzuvlar birer birer haramları kusacak. Açılacak önünde defterleri herkesin. Kendine gelmen için daha Kur'an ne desin? O gün buyruk verenler buyruğa baş eğecek. Cehennem öfkesinden

sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

0: Gaziantep ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla. Hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية

لكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار

فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذابا

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

şehit ve tutuklu aynı tadı, rengi, kokuyu taşıyan bir elmanın iki yarısı gibidir. Muhacerat kaçmak değildir. Muhacerat, müminlerin, başemezlerin güç yetiremeyince teslim olmayışlarıdır. Muhacir gözden dökülen gözyaşı gibidir. Hicret gözyaşı, anadan babadan, eşten kardeşten, dosttan memleketten ayrılmanın, hasretin ifadesi olan gözyaşı. Muhacir, yüksek dağlardan geldiği yerin kokusunu teneffüs ederken, dağlar kadar zulüm dağlarını hatırlar. Bir muvahhidin güç yetiremediğinden muhacir olduğunu andıkça, içten içe yanması insanı ağlatmaz mı? Muhacir anıldıkça gurbet ve hasretle anılır. İnsanı duygulandıran birçok olay vardır. Fakat en çok duygulandıran ve kalp yakanların başında muhaceret olsa gerek. Davet tarihinde davaların oluşumunda muhaceretin önemli ağırlığının olduğu bilinen bir gerçektir.

Zamanlar içinden göçtüm. Duvarın taşın içinden geçtim. Dağı taşı bıraktım. Sana geldim.

Sevgi dolu çocukluğum, sevgi dolu içim dışım. Babacığım, kollarını al beni. Ben senin çocuğum. Zemheri kışları geçirdim. İliklerim üşüdü. Sıcak adın kucağım. Huzurların huzuru. Sevgilerin sevgisi. Sevgilerin sevgisi adın. Benim adım. Benim huzurum. Uşakı katar eyledi aşk içre Muhammed. Davullar çalınır uzaktan uzaktan. Sabahın sevinci içimde katar. Katarın içinde gözüm açık. Gözüm kapalı. Götür beni. Götür.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

Medine'de sabah başkadır. İnsanlar sevinçle uyanırlar. Ezan-ı Muhammedi yükselir Mescid-i Nebevi'den ve Medine sokakları bayram yerine döner. Bir dede hanımının elinden tutarak yürür. Bir çocuk mescidin bahçesinde koşar özgürce. Sabaha kadar yeşil kubbeyi seyreden bir genç tebessüm ederek girer Bab-ı Selam kapısından. Yeşil elbiseleriyle mescitte hizmet edenlere imrenir bir peygamber aşığı. Bir peygamber aşığı ümmeti Muhammed'i koklar gözlerini yumarak. Bir kuş uçar cennet bahçesinin üstünden. Bir tekbir yayılır boşluğa. Bir hasret dillenir yüreklerde. Ve bir olana ibadet edilir. Kimi Ravza-i Mutahhara'da kılar namazı. Kimi Ashab-ı Suffe'nin yerinde. Şemsiyelerin altında saf tutar kimi. Kimi mescidin bahçesinde. Ve hıçkırıklarla secdeye kapanırlar. Sonra otellere dönülür. Güneşin huzur veren ışıklarıyla. Yeni kafileler girer Medine'ye. Otellerin arasından yeşil kubbeyi arayan gözler salatü selamlarla yıkanır. Kimi kafileler Cennetül Baki'dedir. Kimisi Medine'yi dolaşır otobüslerle. Mihrali Abi'den Uhud'u dinler. Hazreti Hamza'yı dinler. Asr-ı Saadet'i yaşar peygamber misafirleri. Medine'de öyle başkadır. Güneş ikindiye kadar yalnızdır Medine sokaklarında. Çünkü güneş kıskançtır. Habibi Zişan'la baş başadır. Kainatın güneşinden güç katar gücüne. Ve ikindi namazından sonra dükkanlar açılır. Buhurdanlıklarda tüten kokular nazlı nazlı etrafa yayılır. Kasr-ı Halife Oteli'ne giden bir babaanne yolda torunlarına oyuncaklar alır. Hurmaları yüklenmiş bir delikanlı eşiyle birlikte yürür. Melekler tebessüm eder onlara. Dua eder. Bir kasetçiden Kabe imamlarının sesi yükselir. Vahyin yıkadığı yüzler dolaşır pazarlarda. Medine halkı güler yüzlüdür. Çünkü onlar Ensar'ın torunlarıdır. Resulullah'ın komşularıdır. Çok hassastır kalpleri. Bunu bilen bazı misafirler Mescid-i Nebevi'de kazandıklarını hayatları pahasına korumaya çalışır. Ama bazıları sanki sadece alışverişe gelmiş gibi kavga gürültüyle geçince günleri ve unutunca Medine'yi yazık oldu der melekler. Milyarlarca insanın içinden seçildi, buraya geldi. Ama yazık etti. Yazık etti. Medine'de akşam başkadır. Zemzem bidonlarından zemzem içilir ve ikram edilir yanındakilere. Şemsiyeler kapanır yavaşça, kubbeler açılır. Gökyüzü tüm ihtişamıyla meydana çıkar. Kimse yıldızları fark etmez nedense. Kainatın güneşinin yanında yıldızlar fark edilmez.

Ebu Zer Gıfari Caddesi'ni yağmur ıslatmasa da hasret gözyaşları ıslatır. Sıra sıra dizili ankesörlerden farklı dillerde konuşmalar yapar. Farklı renklerde insanlar. Heyecanla konuşan biri şöyle der. İnanamazsın. Şu anda seninle konuşurken Mescid-i Nebevi'ye bakıyorum. 10 tane minare sanki arşa yükselmiş gibi. Öyle heybetli görünüşleri var ki anlatamam. Bugün ikindi namazını Ravza-i Mutahhara'da kıldım. Hem de Hazreti Ayşe sütununun önünde. Allah sana da nasip etsin. İnşallah dönünce anlatırım. Medine'de gece başkadır. Peygamber misafirleri dalınca uykuya, melekler iner Kubbetül Hadra'ya ve uzaklarda, çok uzaklarda Medine hasretiyle yanan yüreklerden selamlar iletilir sultanlar sultanına. Ya Resulallah demiştir biri. Bu yılda nasip olmadı Medine'ne gelmek. Ravza'nın kokusunu koklamak nasip olmadı. Umre'ye gidenleri görünce boğazıma bir şey takılıyor. Hep selam gönderiyorum sana. Geçenlerde Umre'den dönen bir arkadaş tesbih verdi bana. Medine'den almış. Tesbihi sabaha kadar kokladım. İnşallah bu yıl gelirsem o tesbihi de getireceğim. Sana salat ve selam olsun. Ey gönlümün sultanı. Medine'de zaman başkadır. Medine'de her şey bir başkadır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Her gün biraz daha uçuruma giderken kendim bile tutamadım kendi elimden. Halim nedir diye bilmek istersen hesabım verildiği mahşerde gör beni.

savrulur insan yaprak misali. Tutunacak dallar kurumuştur elinde, el aman dilerken yerde ve gökte, hesabın verildiği mahşerde gör beni.

Ağlamaktan gözlerimde kalmadı derman. Senden başka bütün kurtarıcılar yalan. Avuçlarımı açtım, ağlıyorum feryat figan. Hesabım verildiği mahşerde gör beni.

0: Zamanım varken dünyada kurtaramadım kendimi. Annem istemezdi cehenneme girmemi. Annemden 100.000 kat daha merhametli. Hesabım verildiği mahşerde gör beni.
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli

0: ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
1: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
0: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanefm.com.tr
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
8: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Şimdi haberler. soykırımcı Siyonistler, Gazze şeridinde yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasını hava saldırıları, topçu atışları, silahlı saldırılar ve yıkım operasyonlarıyla ihlal etmeye devam etti. İşgal ordusu, Deir Belah'taki Aksa şehitleri yakınındaki bir aşevine drone saldırısı yaptı. Saldırıda 4 sivil şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Deir Belah'ın merkezindeki Berake Caddesi'ne düzenlenen saldırıda da bir Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. İşgal rejimine ait insansız hava aracının Lefah Garajı yakınında Filistinlileri hedef alması sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Gazze kentinin güneybatısındaki Tel Heva mahallesinde düzenlenen saldırıdaysa çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'taki Refah Garajı bölgesine düzenlenen başka bir saldırıda da Abdullah Ahmet Ebu Mustafa şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca Kuzey Gazze'deki Beit Lahia'ya ve Nasır Tıp Kompleksine yönelik önceki saldırılarda ağır yaralanan iki Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Ekim'de başlayan ateşkes sürecinden bu yana Gazze'de 876 Filistinli şehit oldu, 2562 kişi yaralandı ve enkaz altından 776 kişinin naaşı çıkarıldı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik saldırılarda şehit olanların sayısı 72.768'e, yaralı sayısı ise 172.664'e yükseldi. Hamas, işgal rejiminin sözde bakanı İsrail Katz'ın esirleri infaz etme emrine tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada Katz'ın Filistinli esirler hakkında infaz cezasının derhal uygulanmasına başlanması yönündeki emirlerinin tüm uluslararası teamül ve yasaların açık bir ihlaliyle işgalin Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik suç ve terör politikasının uzantısı olduğunu söyledi. Bu korkakça suç kararının mücahit halkın topraklarını ve mukaddes değerlerini savunmak için meşru mücadelesine ve direnişine devam etmesini engellemeyeceğini vurgulayan Hamas, Filistin halkının suikast ve idam tehdidi politikalarının onları haklarına daha sıkı sarılmaktan ve direnişle kararlılıklarını artırmaktan başka bir işe yaramadığını kanıtladığını belirtti. Hamas, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve tüm insan hakları ve hukuk kurumlarına sorumluluklarını üstlenme, bu ırkçı ve hükümsüz kararı iptal etmesi için işgal hükümetine her türlü araçla baskı yapma, işgal liderlerini halka karşı devam eden suç ve ihlallerinden dolayı yargılama çağrısında bulundu. Siyonist rejim, Mescid-i Aksa'nın Filistin ve İslami kimliğini yok etmeye çalışıyor. Siyonistler, işgal altındaki Kudüs'ün eski şehir bölgesinde yer alan Bab es-Silsile mahallesindeki Filistinlilere ait mülklerin kamulaştırılmasına yönelik yeni bir karar aldı. Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'ya bitişik bölgelerdeki Filistin mülklerini hedef aldığı ve bunun yeni bir sömürgeci tırmanış anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada söz konusu adımın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve tarihi mülkler üzerindeki işgal kontrolünün derinleştirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi. İşgal basınında yer alan bilgilere göre eski şehirdeki bir caddenin genişletilmesi planlanan Yahudi mahallesinin parçası haline getirilmesi hedefleniyor. Körfez'de gerilim sürerken İran İslam Cumhuriyeti'nden ABD'ye sert açıklamalar geldi. İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamani'nin üst düzey askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rezai, gerilimlerin tırmanmaya devam etmesi halinde ABD'yi Körfez konusunda tehdit etti. Rezai, ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileriniz için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir. Aksi takdirde anladığımız kadarıyla deniz ablukası bir savaş eylemidir ve buna karşılık vermek doğal hakkımızdır ifadelerini kullandı. Rezai, İran'ın gösterdiği sabrın baskı veya tehditleri kabul etmek olarak yorumlanmaması gerektiğini kaydederek, "Şimdiye kadar sabırlı olmamız, bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez" sözleriyle ABD'ye sert mesaj verdi. Washington'ın bölgedeki rolünü sürdürmek için bir zamanlar kullandığı gerekçelere artık sahip olmadığını savunan Rezai, "Amerika buraya geliyor ve savaş gemilerini getiriyor. Düşmanı kim? Bir zamanlar Sovyetler Birliği ile yüzleşmek için geldiklerini söylüyorlardı. Sovyetler Birliği artık yok" dedi. Hürmüz Boğazı'nın her zaman ticarete açık kaldığını ve reddedilen şeyin ticari hareketlilikten ziyade yabancı askeri harekatlar olduğunu belirten Reza'yı, Hürmüz Boğazı ticarete açık ancak askeri yığılmalara ve güvenliği istikrarsızlaştırma girişimlerine kapalı olacağının altını çizdi.
10: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna Siyonist rejim donanması tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi. Küresel Sumut filosu kriz masası Kıbrıs adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı. Bazı teknelere yanaşarak taciz eden işgal ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaşıldı. İşgal basınında da filoya saldırının başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda işgalci askerlerin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca işgalci askerlerin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İşgal basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin alıkonulduğu aktarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılan 54 teknelik filo, Antalya açıklarından uluslararası sulara geçerek Gazze ablukasını insani ve hukuki açıdan delmeyi hedefliyor. Filoda 45 farklı ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunuyor. Küresel Sumut filosu 2026 Bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da işgal rejiminin saldırılarına maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyan işgalciler aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulunmuştu.
11: Ankara Sivil Toplum Platformu'yla Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun öncülüğünde düzenlenen küresel işgale karşı küresel direniş yürüyüşünde Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan saldırılara tepki gösterildi. Emperyalist Siyonist çeteye karşı yürüyoruz sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar'daki Safa Camii önünde başladı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, sloganlar eşliğinde Ankara'nın Çankaya ilçesi, Malcolm X Caddesi üzerinde bulunan ABD Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü. Basın açıklaması, Amfidap adına Enderun Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı Muhammed Emin Ökçe tarafından okundu. Ökçe, ABD'nin tarihi boyunca hukuk tanımadığını hatırlatarak İran'a yönelik saldırılara dikkat çekti. Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları, madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla bağımlı olma, hür ol temalı yürüyüş gerçekleştirdi. Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen gençler, basın açıklamasının yapılacağı Koşu Yolu Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Koşu Yolu Parkı'nda hazırlanan basın açıklaması öncesi bir konuşma yapan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Politikaları Başkanı Mersin Milletvekili Faruk Dinç, madde bağımlılığıyla, zehir tacirleriyle mücadelenin süreceğini söyledi. Ülkede bir ekonomik krizin olduğunu, ancak ekonomik krizden önce bir maneviyat ve ahlak krizi olduğunu belirten Dinç, Hüdapar olarak meclise sundukları kanun teklifine değindi. Dinç'in konuşmasının ardından basın açıklamasını Hüdapar Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit ileri okudu. Uzun süredir madde bağımlılığı ile ilgili sahada aktif çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden ileri, madde bağımlılığı ile mücadelede ailelere düşen sorumluluklara vurgu yaptı.
12: Hüdapar Malatya'da 4. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Battal Gazi İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde tek listeyle gidilen seçimde Servet Tokat, Hüdapar İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hüdapar Malatya İl Başkanı Behçet Sevgili, katılımcıları selamlayarak kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kongrede konuşan Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, aile yapısı, eğitim sistemi, gençlik ve madde bağımlılığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
13: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Pendik 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, siyaset sahnesinde son günlerde ortaya saçılan rezaletlere dikkat çekti. Seçim sürecinde partisinin defalarca iftiraya uğradığını belirten Yapıcıoğlu, belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıkları da anlattı. Gerçekleştirilen kongrede yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Erdal Almalı güven tazeleyerek yeniden Pendik ilçe başkanı olarak seçildi.
14: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği tespit edildi. İhale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi. Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar işlemleri için polis karakoluna götürülürken bir şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Evlerde biriken ve atılamayan eşyalar bazı kişiler için yalnızca dağınıklık değil, psikolojik bir zorlantının göstergesi olabiliyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ali Ruhan Çelik, son dönemde biriktiricilik ve istifçilik problemleriyle çok fazla karşılaştıklarını söyledi. Çelik, bir gün lazım olur düşüncesiyle başlayan eşya biriktirme davranışının zamanla kişinin yaşam alanını ve sosyal ilişkilerini bozacak ciddi bir boyuta ulaşabileceğini belirtti. İstifçiliğin son yıllarda artmasının temel nedeninin sosyal temasın azalması olduğunu vurgulayan Çelik şunları kaydetti. İstifçiliğin kişinin eşyalarla kurduğu bağdan kopamamasıyla ortaya çıktığına dikkati çeken Çelik, bu durumun önlenebilmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Doktor öğretim üyesi Çelik, son olarak erken müdahalenin önemine dikkat çekti.
15: Aksaray'da su kuyusunda temizlik faciası yaşandı. Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre müstakil evlerinin bahçesinde tarım arazilerini sulamak için kullandıkları yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusuna inen Mehmet Yeşildal, bir süre sonra çıkmayınca kardeşleri Recep ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Kuyuda oluşan yoğun metan gazı nedeniyle iki kardeş ve bir kuzen de kuyudan çıkamadı. Diğer aile fertleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, ulusal medikal kurtarma ve il afet ve acil durum müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kuyuya oksijen maskeleri takarak indi. Kuyuda bulunan İsmail Yeşildal ağır yaralı olarak kurtarılırken kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal ile kuzeni Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı facia ile ilgili tahkikat başlattı.
16: Dünyada yaklaşık 1 milyar üzerinde hipertansiyon hastası var. Türkiye'de de yaklaşık olarak 15 ila 20 milyon arasında hipertansiyon hastası olduğu varsayılıyor. Genelde erişkin nüfusun yaklaşık 3'te 1'inde, yani her 10 kişiden 3'ünde hipertansiyona rastlanıyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ergül Seyfeli de hastalığın seyrine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Seyfeli, hipertansiyon hastalarının %30'unda baş ağrısı bulunduğunu söyledi. Profesör Doktor Ergül Seyfeli, tansiyonun düzenli olarak kontrol edilmesi ve doğru şekilde ölçülmesi uyarısında da bulundu. Tansiyon hastalarının yıllık kontrollerini yaptırması gerektiğini belirten Seyfeli, yüksek tansiyon ölçümlerinde mutlaka bir kardiyoloji uzmanına gidilmesi gerektiğini vurguladı.
17: Haberleri dinlediniz.

Ay doğdu üzerimize. Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'ın davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın ey sevgili, ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin, sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik, doğruluktan ayrılamayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ay doğdu üzerimize veda tepesinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça, Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
5: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
7: Beyda Pen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
8: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: İletişim 0535 737 59 çift 0.
10: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
12: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
13: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
14: Dese Dokuma Tekstil, takvim yaprağını sunar.
15: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 19 Mayıs. Günün ayeti. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46. Günün hadisi. Mükafatın büyüklüğü, sıkıntının büyüklüğü nispetindedir. Allah-u Teala bir topluluğu severse onları sıkıntıya uğratır. Kim haline razı olursa Allah da ondan razı olur. Kim de başına gelenden dolayı öfkelenirse gazaba uğrar. Kaynak Tirmizi. Günün sözü. İlim üç şeydir. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Şems-i Tebrizi. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Peygamberimizin gençlerle ilişkisi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman edenlerin çoğu gençler olmuştur. Peygamberimiz gençleri sever, onlara değer verir ve bu değeri daima hissettirirdi. Onlara güvenir, askeri ve idari alanlarda kendilerine mühim vazifeler vermekten çekinmezdi. İrşat faaliyetleri ve Kur'an öğretmek için çevre beldelere öğreticiler gönderirken bunları genellikle gençler arasından seçmişti. Mesela 1. Akabe biatından sonra Medineli Müslümanlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretmek üzere görevlendirdiği Mus'ab bin Ümeyr 35 yaşlarındaydı. Elçi zekat memuru ve kadı sıfatıyla Yemen'e gönderdiği Muaz bin Cebel ise 20 yaşlarında bir gençti. Tebük seferinde Malik bin Neccar oğullarının sancağını Kur'an'ı çok iyi bilen ve o sırada 20 yaşlarında olan Zeyd bin Sabit'e vermişti. Ömrünün son günlerinde Şam tarafına göndermek üzere hazırladığı ordunun komutanlığına ise 20 yaşlarında Üsame bin Zeyd'i getirmişti. Gençlerin eğitimine oldukça özen gösteren Resulullah, gençliğin ibadetler ve güzel ahlakla güzelleşeceğini bildirmiş, zamanının kıymetini bilen gençlerin en büyük mükafata erişeceğini müjdelemiştir. Sözün özü, seni eksiğinle, kusurunla, günahınla, sevabınla hakikaten sevenin, yanlış yaptın diye seni terk etmeyenin sadece Allah olduğunu bilseydin, başkalarına kulluk etmekten vazgeçerdin. Abdülkadir Geylani. Günün duası. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de bizi yöneten, himaye eden sensin. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
14: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve sarıcıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres, Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon 0546 725 5862.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar

0: Ve Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
1: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Liv Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 7671 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
3: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Kervan FM'de reklamları

şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul,

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydinli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkan Kuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak her

0: cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbni Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim.
8: Misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
9: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs, bir yanım El Hayl, bir yanım Aksa.
8: Muhabbetname ile söyleşmeye, istenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
9: Gel, hep çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
8: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname yeni yayın döneminde ailenizin radyosunda.
10: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
8: Muhabbetname.
9: Muhabbetname. Beni tek seni seveni severen severim ya Resulallah.
8: Muhabbetname.
9: Allah.

0: ben Filistinli doktor âlâ saymadım. Nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım. Neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname yeni yayın döneminde ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Molotofi, molotofi, rashashi, rashashi, wa silahi Allahu Akbar.

Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. 99.1 Batman Aksa FM frekansından 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bugün de programımızı Batman Aksa FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Aksa FM önderliğinde Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Diyarbakır, Çare FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Sarhat FM, Adana, Vuzat FM, Urfa Radyo Urfa olarak ortak yayınında sizlerle birlikte izahle dinleyenler. Onda başlayan birlikteliğimiz 11'i 45'e kadar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Tabi biz ayrılan süre içerisinde iletişim adreslerimizden bizlere ulaşarak birbirinden güzel, eski, ilahi, şiir ve maçları bizlerden isteyip sevdiklerinize, dostlarınıza, ailenize armağan edebilirsiniz. Ayrıca paylaşmamızı istediğiniz ayet, hadis, güzel söz ve kısa hikayeler varsa bizlerle paylaşmanız mümkündür. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi de aktaralım. 0552-334-93-70 numarayı tekrar ediyorum. 0552-334-93-70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür değerli dinleyenler.

0: Evet, her zaman olduğu gibi ilk parça eser bizlerden sizlere armağan olarak yer verilecek. Ardından Bismillah diyerek sizlerden gelen o güzel mesajlarımızı okuyup bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikte elimize devam edeceğiz inşallah. Evet, ilk eserimiz bizlerden sizlere armağan olarak yer vereceğimiz parça Özlem Ajan sanatçılarının birlikte seslendirmiş olduğu Kürtçe bir eser olacaktır.
1: Endame yekitiya alimanu medreseyan bi münasebeta zafera birayin.
0: Bu eseri bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimize armağanımız olsun.
1: Ev helbestahaye edebi seydaye meymalımız gin Endame yekitiya alimanu medreseyan bi münasebeta zafera birayin meyi hamase u leşkeri qassamin visiye be zafera birayin me tebriku piroz kiriye.

Evet değerli dinleyenler, Özlem Aşan sanatçılarından Lube Piroz eserine yer verdik. Bismillah diyoruz ve sizlerden gelen mesajlarımıza yer vermeye başlıyoruz inşallah. Selamünaleyküm, kolay gelsin demişler. Ve aleykümselam, rahmetullah. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Selahattin Ahmet eserini istiyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahri perişan etsin. Ateşleri bol bol olsun demişler. Amin demek düşüyor bizlere de. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçanızı sıraya bıraktık. İnşallah birazdan sizler için yer vereceğiz.

Bir mesajımız daha var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Yayınlanacak olan tüm eserleri babaannem Bedriye Alkan'a, babam Selahattin Alkan'a ve tüm muhacirlere armağan ediyorum. Tüm mazlum Müslüman alemine dualarla Allah'a emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Yer verilecek olan tüm parçalar değerli dinleyicimizin armağan ettiklerini armağan ediyoruz bizler de özel olarak. Evet, ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bizler mikrofon başına geçtik. Muhabbetname programımız başladı. 9 kardeş ortak radyoyu olarak sizlerle birlikteyiz. Programımızı Batman Aksoy FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Muhabbetimize ortak olmaya davet ediyoruz. Bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimizi, sessiz sessiz dinlemekte olan dinleyicilerimiz de var. Kendilerinden inşallah güzel bir ses, bir mesaj bekliyoruz diyelim. İstek parçamıza yer vermeden önce iletişim bilgilerimizi aktaralım. İstek parçayla devam edeceğiz. 0552 334 93 70 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür. Ve Grup Ümmet'ten Selahattin Ahmet parçasına yer vereceğiz bu eseri. Diyarbakır'dan bizlere ulaşan Ahmet Hamdullah adlı dinleyicimiz için yer veriyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Molotofi, molotofi, rashashi, rashashi, wa silahi, Allahu akbar.

Evet değerli dinleyenler, Grup Ümmet'ten Salahattin Ahmet parçasına yer verdik. Değerli dinleyicim de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Kastamonu'dan Ömer Faruk Şehitoğlu. Dedem Salahattin Alkan'a çok selamlar gönderiyorum ve onu çok seviyorum. Dualarımız seninle diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu güzel duygular arasında köprü görevinde bulunduğumuz için bizler çok mutluyuz. Bu arada sıradaki istek parçamız Şehit 16 serisinden güzel bir eser olacaktır. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Yusuf Selahattin. Sizden Şehit 16 albümünden Miki Özer'in seslendirdiği Şehit Abdülvahid eserini istiyorum. Bu eseri anneme, babama, ablalarıma, Zeynep abla size armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki istek parçamız değerli dinleyicimize ve ailesine armağan olsun inşallah. Bir mesajımız daha var. Muhabbetname programımızın değerli dinleyicilerinden Safiye Bela Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Ben Safiye Bela. Sıradaki eserleri sizlerle Aksa FM sunucularına, Çare FM ailesine ve kardeş radyolara ve Sumut Filosu'ndaki kardeşlerimize armağan ediyorum. Rabbim kardeşlerimizin yer ve yardımcıları olsun. Kesin bir zafer versin inşallah. Selam ve dua ile kalın diyerek mesajlarını bitirmişler ama her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarla da programımıza renk atmışlar. Hemen onlara da yer veriyoruz. Ebu Ubeyde bin Abdullah bin Mesud rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bir adam yol kenarında otursa ve yanında içinde dinarlar yani altın paralar olan bir kese bulunsa, yanında geçen her insana bir dinar verse, onun yanındaki başka bir adam da Allah-u Teala'yı tekbir etse, kesinlikle tekbir getiren kişinin ecri daha büyük olur. İmam Ahmet Ezzühd'den paylaşmışlar. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun paylaşımları için. Sıradaki istek parçaları bizler de kendilerine ve değerli kızına armağan ediyoruz inşallah.

Evet, saatlerimiz 10:22'yi göstermekte ve Selahattin Yusuf dinleyicimizin bizlerden istemiş olduğu İstek Parça ile birlikte elimize devam ediyoruz. Esen'in dönüşeninden sizlerle birlikteyiz inşallah.

99.1 Batman Aksa FM frekansındasınız. Ortak yayınıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bingöl, Bingir FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Diyarbakır, Çare FM, Gaziantep, Kerman FM, Van, Serhat FM, Adana, Vusat FM, Urfa, Radyo Urfa, ortak yayınıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Mekke Özer'den Şehit Abdülvahit Esen'e yer verdik. Sırada Kürtçe bir eserimiz olacaktır inşallah. Eskimeyen güzel bir eserimiz. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlerden istemişler. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam Rahmetullah. Ben Mardin Kızıltepe'den Esra, Sedan Müslüman Burne Cemaat Esen'i istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusufi abilerimize armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki parçayı özel olarak Mardin'den bizlere kulak veren Esra Hanım'a armağan ediyoruz. Bir diğer mesajımıza selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Medine Çelik. Mahfuz Aktekin Haykırış Eseri'ni istiyorum. Eser Asker'deki Mustafa abime armağan ediyorum demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yalnız haklarımızı helal edin lütfen. İstemiş olduğunuz istek parça arşivimizde bulunmamaktadır. Bizler de sıradaki parçayı özel olarak Medine Hanım'a ve armağan ettiklerini armağan ediyoruz inşallah.

مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر.

Evet, saatimiz 10.36'yı göstermekte ve gelen mesajlarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Alaaddin. Sizden günün anlam ve önemli binaen. Ömer Karaoğlu'ndan Doğa Güneş, Eri Taş'tan Adamı ve Kurut Saçları Diken Elleri eseni istiyorum. Bu eseri özellikle bu davanın aziz şehitlerine, yiğit evlatlarına, yeryüzündeki bütün tağutlara baş kaldıran Gazze'ye, İran'a, Lübnan'a, Doğu Türkistan'a ve bütün peygamber sevdalarına, ortak yayında bulunan tüm kardeş radyolara, Vusat FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçayı sıraya bıraktık. İnşallah birazdan kendileri için yer vereceğiz. Bir başka dinleyicimiz Diyarbakır'dan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Mustafa Akelma özür diliyorum. Sizden Moldovi parçasını istiyorum. Parçayı eşim, çocuklarım Ali Asgar, Fatma Zehra, Yahya Sinvar ve tüm Ümit-i Muhammed'e armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Arka planlarımızı istek parça olarak yer vermemizi istiyorlar. İnşallah yer vereceğiz. İki güzel parça ile o zaman birliklerimize devam edelim. Öncelikli olarak Ömer Karaoğlu'ndan Doğa Güneş eserine yer vereceğiz. Ardından arka plan müziğimiz olan Yakudus eseriyle birliklerimize devam edeceğiz efendim.

مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر.

Evet, Hakan Zeylal'i lütfen arka plan fon müziği olarak biraz sizleri dinlettirmek zorunda kaldık. Bir dinleyicimiz araba bağlantıda bize ulaşmışlardı. Onunla iletişim halindeydik. Evet, Ömer Karaoğlu'ndan Doğa Güneş parçasına ve Yakudus eserine yer verdik. Birbirinden güzel iki değerli parçamız. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Adana'dan İzzet. Esat Aydoğan'dan Döner Pervane eseni istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayınında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Allah hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçalarını sıraya bıraktık. İnşallah birazdan kendileri için yer vereceğiz. Bir diğer dinleyicimiz Şüheda Akdoğan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Sizlerden Sarardı Yapraklar eseni istiyorum. Bir eseri anneme, babama, abime, kardeşlerime ve Sat bin İbni Vakkas camisinde okuyan bütün arkadaşlarım ve hocalarıma armağan ediyorum demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçayı maalesef ben bulamadım. Haklarınızı helal edin lütfen. Sıradaki parçaları bizler de Şüheda Akdoğan ve armağan ettiklerini armağan ediyoruz. Evet, istek parçamız olan Esat Aydoğan'dan Döner Pervane eseriyle sizleri baş başa bırakalım. Eserin bitiminde yine sizlerle birlikte olacağız inşallah.

Evet Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimizin bir paylaşımı var. Mesajını öncelikle yer verelim. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Gaziantep'ten Mehmet Bulut, hayırlı yayınlar inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Özcan Asat'tan Kahrol İsrail Üteni. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Batman Aksa FM'e selamlarımı gönderiyorum, iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Allah razı olsun efendim, teşekkür ediyoruz. Batman'dan Gaziantep'e bizler de selamlarımızı gönderiyoruz inşallah. Allah Resulü öyle bir ağaç vardır ki bereketi Müslümanın bereketine benzer sözü ile müminin vasıflarını anlatır. Mümin öyle bir kimsedir ki kökün ağaca besin taşıması gibi iman da mümine ruh taşır, onu diri tutar. Mümin bir yandan iman kökünden beslenirken diğer yandan imanın meyvesi güzel amelleri, ibadetleri ve ahlakıyla var olur. Müminin imanı ile ahlakı arasındaki güçlü bağı anlatan Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir. Bu vesileyle mümine kötü huylar yakışmaz. Ayrıca mümin insanların kendisine güvendiği, emin olduğu bir kimsedir. Resulullah'ın ifadesiyle Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Feraset ve basiretiyle hem kendi

Ne zarardan, günahtan korumaya başaran mümin, diğer yandan diğer insanlara da zarar vermekten sakınandır. Böylelikle mümin imanı ve işlediği salih amelleriyle ebedi olarak cenneti kazanabilecektir. Bakara suresinin 82. ayet-i kerime meali bizlerle paylaşmışlar son olarak. Bizler de değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İsek parçalarını sıraya bıraktık. İnşallah birazdan kendileri için yer vereceğiz. Saatlerimiz 11'i 44'ü göstermekte. Maşallah, Allah razı olsun. Sizlerden gelen mesajların yoğunluğu üzerine ikişer eser yer vermeye çalışacağız. Bizlerden istemiş olduğunuz isek parçalara yer verebilirim diye. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül. Grup Mavera'dan Çilin Çocuklarıyız eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İki güzel istek parça ile birlikteliğimize devam ediyoruz değerli dinleyenler. Özcan Atsat'tan Kahroğlu İsrail. Grup Mavera'dan Çilin Çocuklarıyız.

İsmim İçin Sesi 99.1 Batman Aksa'ya FM frekansındasınız değerli dinleyenler. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Programımızı Batman Aksa'ya FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Özcan Aslatan, Kahrol İsrail, Grup Mavera'dan Çirin Çocuklarıyız esene yer verdik. Ve sırada birbirinden güzel eserlerimiz daha var inşallah. Selamünaleyküm, aleykümselam, rahmetullah. Ben Cemal, Diyarbakır'da cezaevinde yatan Hüseyin Akaya, Aziz Alkaç, Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Grup Özlem, Kokusu Ahmet Olsun parçasını istiyorum. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun ve esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşler sizlere selamları var demişler. Bir paylaşımı da var. Bu hayatta kolaylıklar zorluğun içinde, sabahlar gecelerin dibinde, aydınlıklar ise karanlığın derinliklerinde saklıdır. Yorma kalbini yoktan yere ve ümidin asla yitirme. Allah'a sığın ve ona yönel. Nice olmazlar olur, nice kapılar açılır ve nice yollar genişler önünde. Asla zillete razı olmayacağız. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir başka mesajımız Kayseri'den gelmiş. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Ben Kayseri'den Süleyman Ayşegül. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abimiz Recep için Murat Belet'ten Aşkınla Yanmak Yasin'i istiyoruz. Canımız abimiz sağ olasın, var olasın. Sen değerlisin, bilesin, unutma, seni çok seviyoruz diyerek mesajlarını bitirmişler ve güzel bir hadis-i şerifi de bizlerle paylaşmışlar. Kim sabrederse Allah ona o gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı, daha geniş bir ikram verilmemiştir. Müslim Zekat 124. Rabbimiz içinden çıkamadığımız zorlukları kolaylaştır. Aşamadığımız sıkıntılardan selamete ulaştır. Amin. Hayırla, selamete diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Haklarınızı helal edin lütfen. Murat Belet'ten Aşkınla Yanmak eseri bizler arşivimizde bulunmamaktadır. Sıradaki parça özel olarak inşallah bizlerden sizler armağan olsun. Umarım bizlerden kabul eder ve beğenirsiniz. Bir diğer mesajımız, selamünaleyküm, nasılsınız, iyisiniz inşallah demişler. Allah razı olsun efendim, teşekkür ediyoruz. Sıradaki parça, sizlere kulak verenlere armağan olsun demişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Grup Kıyam'dan ayrılana dek eseni çalmanızı rica ediyorum. Esaret altında olan dava yoldaşım, kıymetli eşim Mehmet İslam şu an yanımda değil ama elbette bitecek bu hasret, bu gurbet, bu dava yolu dikenli ama Allah Azze ve Celle mutlaka gönlünü de ikram edecek, gülünü de ikram edecek. Tüm Müslüman ümmetine, Kasam Tugaylarına, Filistin kardeşlerime, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen ve tüm mazlum kardeşlerime, Allah yolunda cihat eden dava arkadaşlarıma ve Allah için evlatlarını, işini, malını, yurdunu terk edip dava arkadaşlarıma gelsin. Tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyenlere gelsin. Allah emanet olun, selamette kalın. Esselamun aleyküm diyerek mesajlarını bitirmişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah diyoruz. Allah razı olsun efendim. Grup Kıyam'dan istemiş olduğunuz parça yok ama Eşref Ziya'nın seslendirmiş olduğu parçamız vardır. İnşallah ona yer vereceğiz. Saatlerimiz 11.17'yi göstermekte. Yine iki güzel parçaya yer veriyoruz efendim. Eserlerin bitiminde yeniden sizlerle birlikte olacağız inşallah.

Evet, Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun ve Eşref Ziya'dan Ayrılana Dek parçalarına yer verdik ve gelen mesajlarla birlikteliğimize devam ediyoruz inşallah. Ve Batmanlı Muhabbetler programımızın daimi dinleyicilerinden Fatma Zehra Hanım da bizlere ulaşmışlar. Esselamun Aleyküm demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı günler dilerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı, yardımı her daim sizinle olsun inşallah demişler. Amin cümlemizin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizden ey imamımız eserini istiyorum. Rica ediyorum. Eseri başta size çok kıymetli, çok sevdiğim aileme, bütün dinleyicilerinize gelsin. Allah Gazze'ye, Filistin'e ve cihat eden bütün mücahitleri muzaffer eylesin. İnşallah Allah emanet olunuz. Batman'dan Fatma Zehra demişler. Allah razı olsun. Kendileri de her zaman olduğu gibi sadece mesajlarıyla değil, güzel paylaşımlarıyla da programımıza renk katıyorlar. Bakara Suresinin 207. ayeti kerime mani bizlerle paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki tüm parçaları özel olarak Fatma Zehra Hanım'a ve Daire ailesine, sevdiklerine armağan ediyoruz. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar dilerim. Şanlıurfa'dan katılıyoruz yayına. Sıradaki ilahi Halil Yılmaz Furkan Modanlı ve Hamur Kesen Bedir'e sesini armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler demişler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, hidayeti üzerimize olsun demişler. Cümlemizin efendim. Allah razı olsun. Allah Amerika, İsrail'i perişan eylesin. Amin demişler. Amin diyoruz bizler de. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin güzel bir paylaşımı da var. Yakın bir istikbalde Kahhar ismiyle size cezanızı tamamen vermekle Müslümanların intikamını alacaktır. Diyarbakır'dan Rıdvan, Allah

kimseler için güzel bir örnek vardır. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Allah razı olsun efendim. Edirne'den Seyfil İslam Kinay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Edirne'den Seyfil İslam Kinay. Tüm parçaları çok sevdiğim dedem Şeyh Musa, kıymetli amcalarım İsmail ve Ramazan'a, aziz Müslüman kardeşlerime, Kınay ve Şanlı ailesine, Diyarbakır'da bulunan kıymetli nenem Fatime'ye, yeğenim Ahsen'e, ablama Fatime'ye ve Çağrı radyoda çalışan tüm kardeşlerime gönülden armağan ediyorum demişler. Ayrıca şehit 16'sından. Şehit 16'dan Şehit Selahattin Aktaş İşin ilahisini çalarsanız seviniriz. Bu ilahi özellikle babama, amcam Seyfettin'e ve Selahattin Alkan'a armağan ediyorum demişler ve bir sistemde bulunmuşlar. İnşallah sıradaki parçayı dinleyicimizin ilk parçası olarak yer verdik. Yer vereceğiz ilk parça olarak.

Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı günler. Gaziantep'ten Songül Kartal. Sıradaki eseri annem Hanife Afşin. Kızım Aslı Yaren ve Batman'daki güzel aileme gelsin. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Edirne'den bizlere ulaşan Seyfili Sam Kenay için ve armağan ettiklerini bizler de armağan ediyoruz. Selahattin eserine yer veriyoruz efendim.

Evet efendim, İsam Şehit Selahattin Esen'e yer verdik. Saatlerimiz 11.34'ü göstermekte. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bugün programımızı Batman Aksay FM Stüdyosu'ndan gerçekleştiriyoruz. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam edelim. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah efendim. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisinizdir umarım. İlk önce bu güzel programları yaptığınızdan dolayı Rabbim sizlerden ebeden razı olsun demişler cümlemizden efendim. Sizden Duy Dünya Gazze Yanıyor ilahisini çalmanızı rica ediyorum. Bu ilahi sizleri ve tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına, zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine gelsin. Rabbim İsrail'i, Amerika'yı kahri perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri görmeyi nasip etsin bizleri. Bu şiirimi seslendirirseniz çok sevinirim diyerek bir şiirini de paylaşmışlar. Hemen ona da yer veriyoruz. Bu üstüne çöken gece bir bombanın değil, bir suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adı, enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız, bir annenin yarım kalan doğasıdır. Zeytin ağaçları tanıktır, toprak nice işgali gördü. Ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu. Fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmayı sürdürdü. Filistin, bir haritadan silinmeye çalışan değil, her çocuğun avucunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi göğe kararsa da, bir taşın içindeki inanç koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekle, yıkılmış okulun duvarına buradayız yazmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersini verdi. Bir gün o çocuklar büyüyecek, denizin kıyısında korkmadan koşacak. Gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek. Ve Filistin acısıyla değil özgürlüğüyle anılacak. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu güzel şeyleri için kalemle yüreğine sağlık diyoruz. Mesajın devamında da ve benim bazı sıkıntılarım var. Sizlerden ve tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Rabbim içindeki sıkıntıları gidersin. Saatlerimiz 11.37'yi göstermekte. Şehitler Kervanı 9'dan Düğü Dünya Eseni İstek parçasına yer vereceğiz ama arka plan fönümüzü olarak şimdiden yer vermeye başlayalım. Saatlerimiz 11.37'yi gösteriyor. Yavaş yavaş bizler ilan sürenin sonuna yaklaşıyoruz çünkü elimizden geldiğince de tüm istek parçalara yer vermek istiyorum. Van Salat FM ailesinden de bir mesajımız var. Selamünaleyküm, günaydın demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Meryem ben demişler. Eşref Ziya'dan bir yetim ağlar ilahisini istiyorum. Ve ilahi Salat FM ailesinden Rukiye İşler ablamıza gönderiyorum. Ve şehit Mehmet Latif dedeme göndermek istiyorum. Hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Programımızın formatı gereği bir sanatçıdan bir esere yer veriyoruz efendim. Bugün Eşref Ziya'dan ayrılana dek esene yer verdik. İnşallah sıradaki parçayı bizler de özel olarak Van'dan bizlere kulak veren Meryem Hanım'a ve değerli ailesine armağan ediyoruz. Armağan ettiklerini armağan ediyoruz inşallah.

Evet, Çağrı Miktar'ın Esma Öztürk Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Çağrı Miktar'ın Esma Öztürk, İslam Tijmara evin eseni istiyorum. Eseri sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Sıraya bıraktık. Vakit kalırsa inşallah yer vereceğiz. Bir diğer dinleyicimiz de selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar Zeynep abla demişler. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah efendim, bizler iyiyiz. Beni sorarsanız hamdolsun ben de iyiyim demişler. Çok şükür. Allah razı olsun efendim. Ablam, ben sizden bir şiir rica edeceğim. Mustafa Caymaz'dan Gözümün Nuru şiirini rica edecektim. Bu şiiri size ve ailenize. Kendi aileme armağan olsun. Şehitlerin ailesine, Yusufi abilere ve ailelerine. Filistin'de birinin tüm Müslüman kardeşlerimize, Kezban arkadaşıma, Nadire ablaya, Fatma ablaya ve tüm radyo dinleyicilerine armağanım olsun. Rabbim sizden razı olsun inşallah cümlemizden efendim. Batman'dan ikiye gezer kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Batman, Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dualarda buluşma dileğiyle diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Dualarda buluşmak dileğiyle diyelim bizler de. Vakit kalmadığından dolayı istemiş olduğunuz şiire yer veremeyeceğiz maalesef. Sıradaki parçaları Rüki Hanım'a ve Dalia Iris'e armağan ediyoruz bizler de. Bir diğer mesajımız, selamünaleyküm, ben Kayseri'den Ayşegül demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şu an Diyarbakır'da bulunan abim Recep. Sıradaki bütün eskiler sana gelsin. Güzel yüzlü abim, Fatime ablam, anam, selamlarımızı ilet dedi. Allah'a emanet ol, seni çok seven ailen diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

0: Rukiye Gezen kardeşimiz tekrardan bizlere ulaşmışlar. Çok teşekkür ediyorum ablam. Yer vermeseniz de sizi çok seviyorum. Allah sizden razı olsun inşallah demişler. Cümlemizden efendim çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ara bağlantıda Kezban Orhan kardeşimiz de bizlere ulaşmışlardı. Allah Eser'i bizlerden sevmişlerdi. Eser'i annesine, kardeşlerine, kardeşi Berfin'e, arkadaşı Rukiye, tüm mazlum Filistinli kardeşlerine armağan etmişlerdi. Tüm dinleyicilere armağan etmişlerdi. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah vakit kalırsa yer vereceğiz diyelim.
1: جو وقتا حکمت چویه کتی نغمه شینو گرین ای اسلام دلیمت شوته ایرو اتباع دینته لهر آلی دنیای بی جهوار و رومته

0: Evet Kesman Orhan kardeşimize eserini de arka plan fön müziği olarak yer veriyoruz. Son bir mesajımız kaldı, ona da yer verelim. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf demişler. Aleykümselam ve rahmetullah. İSAK parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehit ve ailelerini, muhacirleri ve ailelerini, Yusufileri ve ailelerini, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşimi, oğlu Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim yaracık torunum Şehide Nur'a ellerinden öperek kaynanama, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye, bütün yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinli, Gazze'lilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sana ve ailene gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Yusuf abilerden dua istiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun demişler. Sizden Nurullah Kuray'dan Cancal Muhammed Paşa'sını istiyorum. Rabbim sönüsleri ve yandaşları karı perişan etsin, yerle yaksan etsin demişler. Amin diyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Saatlerimiz 11.46'yı göstermekte ve muhabbetname programında bir sıra ilan sürenin sonuna yaklaştık efendim. Sürenin sonuna geldik hatta. Esen'e yer veremediğimiz mesajlar oldu. Haklarınızı helal edin lütfen. Gönül isterdi bizlerden istediğiniz tüm parçalara yer vermeyi ama vakit darlığından dolayı yetişemedik. Haklarınızı helal edin lütfen. Evet, Muhabbetname programı haftanın 4 günüyle sizlerle birlikteyiz. İzlerle dinleyenler, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 10'da başlayan birlikteliğimiz 11.45'e kadar devam ediyor. Rabbim bizleri ve sizleri razı olduğu kullarından eylesin inşallah diyelim. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz ama birbirimizin dualarında buluşmak duasıyla diyelim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Muhabbetname sona erdi.
2: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

İslam'a tuzaklar kurula dursun, bunları sezemeyen beyine yazık. Allah düşmanları planlar kursun, düşmanı seçemeyen gözlere yazık. Çağdaşız diyenler övüne dursun, taklidini yaptığınız hayvana yazık. Zalimler için cehennem yansın tutuşsun, üzerinde gezdiğiniz dünyaya yazık. Şeytani yüzünüze lanetler olsun, benzediğiniz insan şekline yazık. Dostlarınız hayallerle düşler kursun, İslamsız geçirilen günlere yazık. Küfür her gün renkler değişe dursun, bu kelamlara kanan mümine yazık. Küfrün cambazları oynaya dursun, yüzlerine atılacak tükrüğe yazık. Cennet şehitleri bekleye dursun, Allah için akmayan kanlara

0: şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7. Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
4: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98 0532 426 94 92
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde Numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi Kırsal Terminal çaprazında. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii arkası Göktuğ sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde Numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 Noldu Cadde numara 62 Şahinbey Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını, Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
11: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
12: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
7: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen planlı takip ve incelemeler sonucunda MA isimli şahsa ait iş yerinde kaçak ürün bulunduğu tespit edildi. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan kaçak telefon, sigara ve elektronik ürün ele geçirildi, ürünlere el konuldu.
13: Bir diğer haber, çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz market desteği. Şahinme Belediyesi tarafından sosyal market aracılığıyla çölyak hastalarına her ay 74 çeşit glutensiz ürün ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Bir diğer haber, Gaziantep'te uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı. Gaziantep'te hakkında uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Bir diğer haber, kurbanlık fiyatlarında son durum. Gaziantep'li besici Ali Kiraz, artan yem ve saman maliyetlerinin kurbanlık fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirterek vatandaşların alışverişlerini son günlere bırakmaması gerektiğini söyledi. Yem, saman ve bakım giderlerindeki yükselişin kurbanlık fiyatlarına yansıdığını belirten Kiraz, vatandaşların yoğunluk yaşanmadan erken hareket etmelerine önemli olduğunu vurguladı. Kiraz, elhamdülillah alıcılar da satıcılar da güzel bir sezon geçirecek inşallah. Belediyemiz canlı kilo fiyatını 305 ile 320 TL arasında açıkladı. Kırmızı ette bazı yerlerde 350 TL civarına kadar çıktı. Bizim satışlarımız da aşağı yukarı 320-350 arasında olacaktır, dedi. Bir diğer haber, Gaziantep'te trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu. Kentteki araç yoğunluğu her geçen gün artarken trafik yükü de dikkat çekiyor. Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te araç sayılarında dikkat çeken artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34.199.933 oldu. Bölge illerdeki araç sayılar da belli oldu. Verilere göre Gaziantep'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 777.305'e yükseldi. Kentteki araç yoğunluğu her geçen ay artarken trafik yükü de dikkat çekiyor. Adıyaman'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 165.145 olarak kayıtlara geçerken Kilis'te ise toplam araç sayısı 71.017 oldu. Bir diğer haber, 26 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı. Gaziantep'te hakkında çeşitli suçlardan 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.D. jandarma tarafından yakalandı. S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer haber, sigorta üzerinden yeni dolandırıcılık yöntemi sahte uzlaşma mesajlarına dikkat. Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, son dönemde artış gösteren sahte avukatlık ve uzlaşma dolandırıcılığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, özellikle trafik kazalarının ardından gönderilen sahte SMS ve e-postalar üzerinden büyük mağduriyetler yaşandığını söyledi. Yiğit, derneğe ulaşan başvurular ve yaşanan olaylar nedeniyle kamuoyunu uyarmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, avukatlık ve hukuk adı altında faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekelerine ilişkin çok ciddi ihbarlar aldıklarını belirtti. Vatandaşların kendilerine gelen mesaj ve tebligatları mutlaka sigorta acenteleri ve hukuk birimleriyle teyit etmeleri gerektiğini vurgulayan Yiğit, devletin de cezai yaptırımları artırması gerektiğini ifade etti. Bir diğer haber, Gaziantep'li sporcu dünya ikincisi oldu. Gaziantep'li sporcu Gizem Fakıl'ı Antalya'da gerçekleştirilen Kontak Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu. Bir diğer haber, sobadan zehirlendi, 47 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olay 47 gün önce Yavuzel ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne meydana geldi. İddiaya göre evinde hareketsiz halde bulunan Suzan Dağdelen'i fark eden yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde iki çocuk annesi Suzan Dağdelen'in sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği belirtildi. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, 85 yaşındaki adam 87 yaşındaki komşusunu pompalı tüfekle öldürdü. Olay Besni'nin Köseceli beldesine bağlı Tetirli köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre oğlunun evine kahvaltıya giden 87 yaşındaki 6 çocuk babası Mehmet Ali Kılınç, kahvaltının ardından evden çıktığı sırada kapı komşusu Çelem A tarafından pompalı tüfekle pencereden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Mehmet Ali Kılınç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araban devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kılınç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
14: Gaziantep haberleri sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Hacı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0500

0: hareket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli, Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Dolaylı veya direk, Adem'den son ferde dek iman küfür savaşı

0: Arzı, zehir, zəmbərək eylədi ateşbazlar. Qutilə əshabul uxdud, mükərrər qıl ilahi. La tufsidu dendikcə kudurur hokkabazlar. Kinləri, nəfrətləri İslamadır billahi. Biyolojik, nükleer, həm kimyasal silahlar müminlərə çevrilmiş, sən şahissin ilahi. Qurulan tuzakları sən dağıttın ilahi. Ortadoğu kanıyor vahşetleri sahnede, nebilerin yurdunu kirletmişler billahi. Aynı kandır akıyor boşnakla çeçenlerde, büyük şeytan Avrupa, Ruslarla, Hintlerde, İslam'la savaşmada yarıştalar billahi. Bunca vahşeti bize reva gören zalimler, bir de insanlıktan dem vurmazlar mı ilahi? Bildikleri insanlık katliamlarsa eğer, ormanlarda insanlık kol geziyor billahi. Bunca hain, kaypak, mülhit satılmışlar yüzünden, din, mal, akıl, ar, nesil kirlenmesin ilahi.
1: Gaziantep ilimiz için öğle ezanı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
5: Kervan Yapı olarak her

0: dükkan ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbni Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Kervan FM 93.7.
6: Saat 13. Kervan FM Haber.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Dilerseniz öncelikle bir gündem başlıklarımızı, manşetlerimizi görelim. Sonrasında detayları paylaşıyor olacağız. Değerli izleyenler, aylardır yani Ekim ayından bu yana Gazze'de sözde ateşkes var ama soykırım bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve gün yok ki Siyonistler rejimi Gazze'ye saldırmasın, katliamlar yapmasın ama birileri hala Gazze'de barış var, ateşkes ihlal edilmiyor şeklinde açıklamalarda bulunabiliyor. Tüm bu saldırılara rağmen ve geride bıraktığımız günlerde İzzettin El-Kassam Tugaylarının genel komutanı, Genelkurmay Başkanı İzzettin Hattab'ın şehadetine rağmen birileri bunu söyleyebiliyor. Tabii Gazze'deki son durumu. Hem Aksa tufanından bu yana hem de ateşkesten bu yana yaşanan bilançoyu birazdan paylaşıyor olacağız. Tabii Gazze'deki abluka ambargo bütün şiddetiyle devam ederken insan hakları aktivistleri bu ablukaya ambargoyu kırmak için yeniden hareket halinde. Bir taraftan denizden, öte yandan karadan Gazze'ye ulaşmaya çalışıyorlar. Ve uluslararası karasularda bir kez daha Siyonist terör rejimi insan hakları aktivistlerini alıkoydu. Türkiye'nin de 61 vatandaşı var. Tabii tepkiler var ama çok cılız. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları Siyonist terör rejimine tepki gösterdi. O tepkiyi de birazdan paylaşıyor olacağız. İç gündeme geldiğimizde CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. Eskişehir'deki bir belediye yönelik bir taraftan gözaltılar var. Öte yandan İBB'ye yönelik yeni dalga operasyonları var. Yeni gözaltılar söz konusu. Konuyla ilgili detayları birazdan paylaşıyor olacağız. ABD ile İran arasındaki son durumla ilgili de İran'ın son teklifiyle ilgili detaylar var. Malum ABD Başkanı Donald Trump saldıracaktık, birkaç gün erteledik dedi. Bir taraftan da İran'dan konuyla ilgili açıklamalar var ve İran'ın ABD'ye ilettiği yeni bir teklif var. O teklifin içeriğinde tam olarak neler var? Birazdan bültende paylaşıyor olacağız. Tabii ABD'nin sorumlu olduğu yer sadece İslam coğrafyası değil, kendi kıtasında da birçok ülkeyle kavgalı ve sürekli o ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını bir şekilde işgal etmek istiyor. Ve son günlerde gündemde Venezuela'dan, İran'dan sonra Küba var ve Küba ile ilgili bir takım iddialar var, bir takım saldırılar var ve bir takım saldırı planları var daha doğrusu. Detayları birazdan paylaşacağız. Günün içinden başlıyor. Evet değerli izleyenler, Gazze ile başlayacağız. Gazze'de saldırının, katliamın, vahşetin olmadığı gün yok. Ama hala birileri Gazze'de barış sağlandı, ateşkes sürüyor. Sadece insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişinde bir takım sıkıntılar var diyebiliyor. Ve bunu diyenler de yetkili, etkili kişiler. Evet, Gazze'de soykırım bütün şiddetiyle devam ediyor. Belki dozajı biraz düştü ama saldırının olmadığı gün yok. Değerli izleyenler, son saldırıda 3 Filistinli sivil daha şehit oldu. Ve ateşkesin olduğu günden bu yana, yani Ekim ayından bu yana, Siyonist terör rejiminin ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 880'e ulaştı. 2500'den fazla yaralı var. Soykırımın başladığı 7 Ekim'den bu yana devam eden süreçte ise şehit sayısı 72.772'ye yükseldi.
8: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son saldırılarda Gazze'deki hastanelere 3 şehit naaşı ve 3 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 880 sivilin katledildiği, 2605 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.772'ye, yaralı sayısının da 172.707'ye yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
7: Sumut filosundaki son durumla devam ediyoruz değerli izleyenler. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları Gazze'ye insan yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna yönelik Siyonist terör rejimi saldırısını kınadı. Ortak açıklamada Siyonistlerin alıkonulmasının, aktivistlerin alıkonulmasını ve gemilere saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.
8: Sumut filosuna işgalciler tarafından saldırı yapılmasına 10 ülkeden tepki geldi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze'deki insani felakete dikkat çekmek amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik saldırılara karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, filoya yönelik saldırının uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, Siyonist rejimin sivil gemileri ve yardım aktivistlerini hedef alan saldırıları kınandı. Bakanlar, daha önce uluslararası sularda insani yardım filolarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları hatırlatarak, benzer saldırıların sürmesinin ciddi endişe oluşturduğunu kaydetti. Açıklamada, gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması uluslararası hukukun açık ihlalidir ifadelerine yer verildi. Filoda bulunan sivillerin güvenliğine ilişkin kaygıların dile getirildiği açıklamada alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Ortak açıklamada ayrıca barışçıl insani girişimlere yönelik saldırıların Siyonist rejimin uluslararası hukuka ve seyri sefer özgürlüğüne yönelik kayıtsızlığının göstergesi olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma ise sivillerin korunması, insani yardım misyonlarının güvence altına alınması ve cezasızlığın sona erdirilmesi için somut adımlar atma çağrısında bulunuldu.
7: Sumut filosuyla ilgili direniş cephesinden de açıklamalar var değerli izleyenler. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist işgal ordusunun donanmasının Türkiye kıyılarından yola çıkan Sumut filosu gemilerine yönelik düzenlediği terör saldırısının bir korsanlık suçu olduğunu vurguladı. Hamas, Gazze'deki ambargo suçuna son verilmesi için acil eylem çağrısında bulundu.
8: Hamas, Siyonist işgal ordusunun donanmasının Gazze şeridine uygulanan zalim ambargoyu kırmak için Türkiye kıyılarından yola çıkan direniş filosu gemilerine yönelik düzenlediği terör saldırısına tepki gösterdi. Hamas, aktivistlere yönelik saldırının ve alıkoyulmalarının tüm unsurlarıyla tamamlanmış bir korsanlık suçu olduğunu söyledi. Açıklamada, işgalcilerin Gazze ve onun abluk altındaki halkına yardım etme konusundaki insani ve ahlaki görevlerini yerine getiren dayanışmacılara ve aktivistlere karşı korsanlık suçunu işlemekte ısrar ettiğini belirtti. Dünyadaki tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletleri ve insan haklarıyla insani yardım kuruluşlarını bu suçu kınamaya çağıran Hamas, işgal rejiminin elebaşlarının uluslararası hukuka yönelik sürekli ihlallerinden dolayı yargılanmasını talep etti. Hamas, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve Gazze şeridindeki 2 milyondan fazla Filistinli'ye uygulanan zalim ve yasa dışı ambargo suçuna son verilmesi için acil eylem çağrısında bulundu. Gazze'nin insani mesajını dünyaya taşıyan ve işgalin terörüne meydan okumakta ısrar eden özgür aktivistleri selamlayan Hamas, Filistin halkına destek ve adaletle insanlık onuru değerlerinin zaferi için ambargo kırılana ve işgal sona erene kadar özgürlük ve sumut filoları faaliyetlerinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.
7: Gazze'deki ve Batı Şeria'daki durumla ilgili Birleşmiş Milletler'den de gelen bir açıklama var değerli insanlar. Birleşmiş Milletler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller nedeniyle işgal rejimini uyararak soykırımın önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasını istedi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, soykırım çağrılarının engellenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.
8: Birleşmiş Milletler, Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller nedeniyle Siyonist rejime yönelik uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yayınladığı yeni raporda bölgede yaşanan gelişmelerin etnik temizlik ve soykırım riski taşıdığına dair güçlü göstergeler bulunduğunu ifade etti. Volker Türk, işgal rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlalleri olduğunu belirterek, bazı durumlarda bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler yetkilisi, Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024'te aldığı ve Gazze'de soykırımın önlenmesi için acil tedbirler alınmasını öngören kararına uyulması gerektiğini hatırlatarak, işgal rejimine çağrıda bulundu. Açıklamasında, işgal rejiminin soykırım niteliği taşıyabilecek eylemlerden kaçınması, nefret ve soykırım çağrılarının engellenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.
7: Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin küresel somut filosuna yönelik saldırısına Türkiye başta olmak üzere sivil toplumun verdiği tepkiler var değerli izleyenler. İstanbul'da verilen tepkiler, düzenlenen etkinliklerle ilgili haberlerimiz var, onları aktaracağız. Küresel somut filosuna yönelik saldırıya tepkiler sürerken sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Üsküdar'da bir araya gelen İstanbullular saldırıyı protesto etti. Eylemde konuşan katılımcılar Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesi ve ablukanın kaldırılması çağrısında bulunurken filonun insan yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.
9: İsrail!
8: Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel somut filosuna uluslararası sularda işgal rejimi tarafından düzenlenen saldırıya tepkiler sürüyor. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Üsküdar'da bir araya gelen İstanbullular saldırıyı protesto etti. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür eylemde bir konuşma yaptı.
10: Şu an denizde devam eden 14 tane gemimiz bulunuyor. Ve bu 14 gemi de hiç hedeflerini şaşmadan, rotalarını değiştirmeden, hiç de korkmadan İsrail'in işgal ettiği o topraklara doğru hareket etmeye devam ediyorlar. Şimdi burada özellikle İsrail'e ve Amerika'ya gitmesi gereken bir mesaj var. Her seferinde bizi engellediklerinde daha fazla gemiyi hazırlıyoruz ve daha çok insanla o sınırlara gelmeye başlıyoruz. Her seferinde dünyanın farklı ülkelerinden, farklı dinlerinden, farklı ırklarından, farklı renklerinden bir araya gelen bu vicdan sahibi insanlar artık İsrail'i dünya kamuoyunda bir terörist olarak görmeye başladılar. Siyonizm artık dünyada özgür şekilde gezemeyecek.
8: Özgürlük Filosu Koalisyonu Yönetim Kurulu üyesi Anne Wright da Filistin'i ve Gazze'yi unutmadan meydanda toplanan herkese teşekkür ederek işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarına dur demek amacıyla 500'den fazla oluşumun bir araya geldiğini söyledi. Anne Wright, zulme karşı durmak için 54 geminin denize açıldığını, bu gemilerden 17'sinin Türkiye'den yola çıktığını ifade etti. Özgürlük filosu Endonezya delegasyonu üyesi Maimon Herawati yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim, dünyada 2 milyar Müslümanız ve Gazze'de 2 milyon insan var. Mescid-i Aksa'yı korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz burada onlara şunu göstermek için bir araya geldik. Sizi asla yalnız bırakmayacağız," dedi. Girit Adası'nda saldırıya uğrayan gemilerde yer alan aktivistlerden Eğitim Birsen İstanbul 1 numaralı Şube Başkanı Mükremin Köse, hayatının en şerefli yolculuğunu yaptığını söyledi.
11: "Bir önceki Sumut filosuna katılmış bir olarak hayatımın en onurlu, en izzetli, en şerefli yolculuğuna katıldım. Ve şunu gördüm, dünyanın her ülkesinde vicdan sahibi, onur sahibi, İsrail'in zulmüne baş kaldıran yiğitler İsrail'in ablukasını kırmak için ayağa kalkmışlar. Değerli kardeşlerim, İsrail kaybetmeye mahkum. Siyonizm sadece Müslümanların sorunu değil, tüm insanlığın başına musallat olmuş büyük bir sorundur."
8: İnsanlık vicdanı bir kez daha ağır bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Hak İş Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Hamdi Koçoğlu ise, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan filoya yapılan müdahalenin insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına açık bir meydan okuma olduğunu söyledi.
12: "Vicdanı siyonizmi."
7: Şimdi Şimdi de iç gündemle devam edeceğiz değerli izleyenler. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları sürüyor değerli izleyenler. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 15 ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ise 12 şüpheli tutuklandı.
8: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, yöneticileri ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü de bulunduğu 25 şüpheli adliyeye getirildi. Mahkeme şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama kararı verdi. Belediye Başkan Yardımcısı B.Ç.'nin de aralarında yer aldığı 10 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir gelişme de Denizli Merkez Efendi Belediyesi'nde yaşandı. Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Karan'ın da aralarında bulunduğu zanlılardan 12'si tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
7: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipman listesi genişletildi değerli izleyenler. Eksik malzemeyle yola çıkanlar yolda polis denetimlerinde cezayla karşı karşıya kalabilirler. Peki ne eklendi listeye? Detaylarını haberimizde öğrenelim.
8: Kurban Bayramı tatili yaklaşırken on binlerce kişi de araçlarıyla yola çıkacak. Ancak uzmanlar araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipmanların genişletildiğini hatırlatarak uyarıda bulundu. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme ile birlikte yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araç ampulleri de artık zorunlu ekipmanlar arasında yer alıyor. Ayrıca stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko da araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar arasında. Uzmanlar yalnızca yakıt kontrolünün değil, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Yaz aylarında yaşanabilecek araç yangınlarında veya acil müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Eksik ekipman bulundurulması araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilecek. Polis denetimlerinde eksik ekipman tespit edilen sürücülere ise 1246 lira para cezası uygulanacak.
7: Hava sıcaklıkları düşüyor değerli izleyenler. Bahar yağmurları geri geliyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre Trakya'dan giriş yapacak yeni yağışlı hava dalgası cuma günden itibaren Türkiye genelinde etkisini artıracak. Gök gürültülü sağanakların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi tahmin ediliyor.
8: Bugün Trakya üzerinden Türkiye'ye girecek olan yeni yağışlı hava dalgası, çarşamba günü itibarıyla ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise, Türkiye'nin büyük bölümünde önümüzdeki 6 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri 81 ilde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü Gaziantep ve Şanlıurfa, pazartesi günü ise Trakya, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir çevreleriyle Güneydoğu Anadolu dışında tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gök gürültülü sağanakların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Kuzeydoğu ve Doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli sağanaklara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
7: Ve şimdi dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında gerginlik sürerken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi savaşın durdurulması için ABD'ye ilettikleri son teklifin detaylarını açıkladı. Buna göre İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkı müzakerelerin en temel ilkeleri arasında yer aldı.
13: İran İslam Cumhuriyeti ile emperyalist ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken Tahran yönetiminden Washington'a iletilen teklifin detaylarına ilişkin açıklama geldi. İrna'ya göre Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a sunduğu teklif hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı. İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktarıldı. Garibabadi, tüm yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesinin de teklifin başlıklarından olduğunu belirtti. Toplantıda milletvekilleri de müzakere süreciyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaşırken Garibabadi çeşitli soruları yanıtladı.
7: ABD Küba hattında bir kez daha tansiyon yükseldi değerli izleyenler. ABD medyasının Küba'nın 300'den fazla İHA edindiği ve ABD hedefine saldırı planladığı yönündeki iddialarına Küba'dan sert tepki geldi. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD olası bir askeri saldırıyı haklı çıkarmak adına her geçen gün düzmece bir dosya inşa ediyor dedi.
13: Küba'dan ABD'nin iddiasına yalanlama geldi. Küba, ABD'li yetkililerin Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimali iddialarını yalanladı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD, Küba'dan gelen saldırı drone'u tehdidini yakından takip ediyor iddiasına değindi. ABD hükümetine ülkesinin meşru müdafaa hakkını hatırlatan Rodriguez şu ifadeleri kullandı. ABD hükümeti hiçbir meşru gerekçe olmaksızın Küba halkına yönelik acımasız ekonomik savaşı ve olası bir askeri saldırıyı haklı çıkarmak adına her geçen gün düzmece bir dosya inşa ediyor. Belli basın kuruluşları da iftiraları yayarak ve bizzat ABD hükümetinin imalarını sızdırarak bu oyuna alet oluyor. Küba kimseyi tehdit etmemekte ve savaş istememektedir. Rodriguez, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru müdafaa hakkına dikkati çekerek dışarıdan gelebilecek her türlü saldırı ve tehdide karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Bu arada Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cosio da konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD'ye tepki gösterdi. Küba'nın kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Cosio, ABD'de Küba ulusunu askeri saldırganlık ve savaş yoluyla boyunduruk altına almaya ya da yok etmeye çalışan çevrelerin bulunduğunu ifade etti. Cosio ayrıca bu çevrelerin bahaneler üreterek yalanlar ortaya attığını ve olası bir saldırıya karşı yapılan makul hazırlıkları olağanüstü bir durum gibi göstermeye çalıştığını söyledi.
7: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte Sumut Filosu ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere gündemin öne çıkan başlıklarını kıymetli konuklarımıza değerlendireceğiz. Kısa bir ara.

0: Bir kurban bağışın uzak diyarlarda yaşayan bir yetim çocuğun tebessümüne vesile olur. Bir kurban bağışın sıcak bir aşk, umut dolu bir bakış, dualarla dolu bir sofra olur. Bu kurbanda yetim ve mazlumlar senin kurban bağışını bekliyor. Senin bir adımın onların bayramı olur. Senin bir kurban bağışın bir yetimin tebessümüne vesile olur. Unutma, senin kurbanın bir yetimin bayramı olabilir. Avrupa Yetim Eli.
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
2: Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden.

ne uzun ne kısa, kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet yüzünü göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın bir kaçı beyaz, mübarek vücudun serin kış beyaz. Canımı yoluna kurban etsem az, dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri in-

inci, kokusuna tutkun, yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş garip dilenci, açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş, yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş, bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş, sonra ülfet eder hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de cemalin göster.

Ay bakışlım, yoluna, özüne, sözüne kurban olduğum, ey kimsesizlerin sahibi, ümmetin göz bebeği, bağrı yanık aşıkların tek sevgilisi, ay bakışlım, gül kokulu peygamberim, emrine amadeyim ben, iste canımı seve seve vereyim uğruna. Yüreği sevgi nakışlı.

Sana 21. yüzyıldan sesleniyoruz. Seni çok ama çok özledik. Sensiz dünya zindan gibi. Tek kişilik mahşer gibi. Elin uzat kurtar bizi. Ey yetimler yetim. Ay bakışlı. Yüreği sevgin akışlı. Ay bakışlı. Ay bakışlı.

bırakma beni. Hevaya ne kadar etsem de yemin, olmadım bir lahza kendimden emin. Ey yüce sahibim Rabbül Alemin, nefsimle baş başa bırakma beni. Son buldu kibirle büyük savaşım, önünde eğildi o mağrur başım. Gördün, Beytullah'ta seldi gözyaşım. Rahmetinden mahrum, bırakma beni. Kişi gafil ise kelam nafile, kalpler mutmaindir zikrullah ile. Şu fani dünyada bir nefes bile Kur'an'dan nasipsiz, bırakma beni. İbadet tahtımdır, hidayet tacım. Başka hiçbir taca yok ihtiyacım. Her an, her mekanda sana muhtacım. Kapında secdesiz, bırakma beni. Artık avutmuyor ne söz ne beste. Emrini bekliyor ruhum kafeste. Vuslat kapısında o son nefeste, şehadetten gafil, bırakma beni. Affın azabından bilirim yüce, 99 ismin dilimde hece. Sorgu sual başlayınca o gece, kabirde cevapsız, bırakma beni. Yaklaşan bir gün var, şartları yaman. Kur'an der ki o gün verilmez aman. Ey sıfatı Rahman ve Rahim olan, mahşerde gölgesiz, bırakma beni. Gerçi söyleyecek sözüm çoksa da, geçtim her birinden, geldim maksada. Son bir dileğim var, yüzüm yoksa da, cemaline hasret, bırakma beni.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Ç

0: Dilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
5: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين آله وصحبه أجمعين 19 Mayıs Salı istek vakti başlıyor. Evet kıymetli dostlar, istek saatindeyiz. 10 ilden kardeş radyolarla ortak yayındayız. Sizlerden gelen mesajları, duaları, ayetleri ve hadisleri okuyacağımız dolu dolu bir program olmasını diliyorum. On ilden ortak yayın yapıyoruz. Adana'da Vuslat FM'deyiz, Batman'da Aksa FM, Diyarbakır'da Çağrı FM, Van'da Serhat FM, Mardin'de Cemre FM, Bingöl'de Bingöl FM, Gaziantep'te Kervan FM, Siirt'te Botan FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa'da ve Davet FM'de sizlerle beraberiz. Sizlerden gelenleri, mesajları okuyacağız. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70 numaralı WhatsApp hattından bizlere isteklerinizi, mesajlarınızı, dualarınızı, ayetlerinizi ekleyip gönderebilirsiniz.

Evet kıymetli dostlar, bugün şöyle bir şey yapalım. Mesajlarınıza Kudüs ve Gazze için dualar ekleyin. Olur da Rabbimiz aramızda birinin duasını kabul eder ve Kudüs ve Gazze özgürlüğüne kavuşur. Tabii ekleyebilirseniz mutlu oluruz. Biz de burada sizin dualarınızı okur. Hep beraber 10 ilden dinleyen kardeşlerimizle amin deriz. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizi dinleyen kardeşlerimiz bizlere WhatsApp hattından 0552 334 9370 numaralı hattan ulaşabilirler. Tabii araçlarında araç kullananlar mesaj yazmasınlar. Müsait vakitlere durduklarında mesajlarını bekliyoruz. Evet, sizlerden gelenleri okumaya başlayalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin demiş Ahmet Hamdullah kardeşimiz Diyarbakır'dan yazmış. Bizden bir eser istemiş. O eseri arşivimizde olmayabilir. Onun yerine ben ilk eseri kardeşimize armağan ediyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol olsun demiş. Amin diyoruz Ahmet Hamdullah kardeşimize, duasına. İlk eserimiz Ahmet Hamdullah kardeşimize ve 10 ilden bizi dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin. Mesajlarınızı bekliyoruz. Ardından buradayız.

dersimiz, tarihimiz, geleceğimiz rezim. Peygamberlerin emaneti, onurumuz, kanımız, canımızdır bizim. Onu kuşatan gökler ve yer şahit olsun ki tek bir vücut olarak dikileceğiz. Ve kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf saf dizileceğiz. Mübarek mescide, tarihimize ve geleceğimize el uzatanlara asla izin vermeyeceğiz.

Evet kıymetli dostlar, istek saatimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. WhatsApp hattımızı hemen hatırlatarım. Bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Sizlerden gelenleri okuyacağız. Mesajlarınızı, dualarınızı, istek eserlerinizi burada çalmaya gayret göstereceğiz. Bizlere WhatsApp hattından yazın. 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından yazmanızı bekliyoruz. Dualarınıza, mesajlarınıza Kudüs ve Gazze için dualar eklerseniz mutlu oluruz. Oradaki kardeşlerimize hiç olmazsa duayla destek oluruz. Evet, sizlerden gelenleri okuyoruz. Kayseri'den Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz ulaşmış bizlere. Allah'ım Gazze'deki mazlum kardeşlerimize imdad eyle. Onlara katından selamet nasip et. Tüm Müslümanların kalplerini ve saflarını tekrar birleştir. Aramıza vahdet ve kardeşlik bağları lütfeyle. Bizleri zulme karşı tek yürek, tek ses kıl. Amin, amin, amin demiş. Buradan Şükrü kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim dualarını kabul eylesin.

Diyarbakır'dan bir kardeşimiz ulaşmış. Cihan kardeşimiz, selamun aleyküm. Aleyküm selam Cihan. Diyarbakır cezaevinde bulunan Deniz Yıldırım abime Şehadet Bir Burak eserini armağan etmek istiyorum demiş. İnşallah sıradaki eserimiz Şehadet Bir Burak'tır eseri olsun. Murat Yaman'dan. Yollarımı bekleme anne, kapı eşiklerinde ağlama anne, güller açmasa da. Abisine de Allah selamet versin diyoruz kardeşimizin. Ay.

Evet, bir başka kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Bu kardeşimiz de Diyarbakır cezaevinde bulunan Deniz Yıldırım'a bir eser talep etmiş, eşiymiş. İnşallah sıradaki eser Deniz Yıldırım kardeşimize ve bütün dinleyicilerimize olsun. Bir de bir dua, bir hadis paylaşmış. Herhangi bir Müslümanın başına yorgunluk, hastalık, düşünce, keder, acı ve kaygıdan diken batmasına varıncaya kadar her ne gelirse Allah bütün bunları o Müslümanın hatalarına kefaret kılar demiş. Allah razı olsun. Evet kıymetli dostlar, 10 ilde kardeş radyolarla birlikte yaptığımız ortak yayındayız. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. Mesajlarınızı, dualarınızı, ayet ve hadislerinizi bizlerle paylaşın. Bizler de burada sizlerin mesajlarınızı okuyalım. Sırada Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini dinleyeceğiz. Ardından buradayız. 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Şehadet Bir Burak eserini dinliyoruz. Ardından buradayız. Selam.

Evet kıymetli dostlar, 10 ilde kardeş radyolarla ortak yayındayız. İstek saatimiz tüm hızıyla, coşkusuyla devam ediyor. Memeşe hocamız bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar diliyor. 10 ildeki bütün kardeşlerimize selamlarını iletiyor. Türkiye'nin bütün beldelerinde, bütün şehirlerde olan bütün kardeşlerimiz için dua ediyor hocamız. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Gazze'den Doğu Türkistan'a, zulüm altında direnişini ve sabrını koruyan tüm mazlum Müslüman kardeşlerimize armağan ediyorum. Rabbim ümmetin birliğini, izzetini ve dirilişini yeniden nasip etsin. Ve bu eser sağ olsun bizlere de armağan etmiş hocamız. Allah razı olsun. Hocamızın duasına da içten amin diyorum. Tekrardan Memeşe hocamıza mesajları için teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserleri ona, ailesine ve bütün sevdiklerine armağan ediyoruz. Ve sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Diyarbakır'dan Tuğba Ezme kardeşimiz, bacımız ulaşmış bizlere. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Selam-ı Güneş'ten bir eser istemiş. Yazdığı eseri bulamadım ama inşallah Selam-ı Güneş'ten güzel bir eser çalacağız. Tüm Filistinli kardeşlerimize, El Kassam mücahitlerine, Yusufi abilere, dinleyicilere, canım abim, yeğenim, Ruhullah Emrullah'a, Usame Kadir'e armağan olsun. Selam ve dua edin demiş. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.

Gaziantep'ten Mehmet Emin Yalçınkaya kardeşimiz ulaşmış bizlere. Esselamun Aleyküm, hayırlı yayınlar inşallah demiş. Allah razı olsun Sayın Mehmet Emin kardeşimiz. Bir eser istemiş, eseri arşivimizde yok ama sıradaki eserleri kardeşimize armağan ediyorum. Ya Rabbim, sen başta Filistin'de, Gazze'de ve tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eyle demiş. Çok teşekkür ediyoruz, amin diyoruz duanıza, Allah razı olsun. Evet kıymetli dostlar, İstek Saatimiz 10 ilden kardeş radyolarla ortak yayında devam ediyor. Bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Sizler de mesajlarınızı, dualarınızı bizlere gönderirseniz bizler burada okuruz. Dediğim gibi bugüne özel Gazze ve Kudüs dualarını ekleyelim. Rabbim inşallah oradaki kardeşlerimize yardım eder. Evet, şimdi Selami Güneş'ten bir eser dinleyeceğiz. Ardından buradayız inşallah.

0: Evet. Silahların ucunda göründü ölüm. Vur emriyle vuruldu her yanım. Etrafa yayılan kurşun sesleri, ölüm kustu namlular, kana boyadı masum bedenleri. Allahu Ekber, yar yere serildi, ayrıldı can kaybından. Gençliğin baharındaydı Furkan, alnında nişanesindi tertemiz kan. Sular çekildi, gemiler can çekişti, esir alındı insan. Ey mavi Marmara'nın aşk yolcuları, kıpkırmızı kanlarıyla güllere koku veren kahramanlar. Ey sevdalarına kırmızı ölümler giydiren yiğitler, şehitlik bahçesinde can veren bedenler. Yevmül kararda hayat bulan şehitler, kanınız bereket kattı çorak toprağa. Ümmet dirildi, milyar yıldız pahasına şafağa girildi. Selam olsun sizlere, selam olsun İbrahim Bilgin'e, Cevdet Kılıçlar'a, Cengiz Akyüz'e. Selam olsun Çetin Topçuoğlu'na, Ali Haydar Bengi'ye, Fahri Yıldız'a. Selam olsun Cengiz Songür'e, Necdet Yıldırım'a. Selam olsun şehitlerin yiğit evladı Furkan Doğan'a. Selam olsun Şeyh Ahmet Yasin'e, Rantisi'ye, Şikaki'ye ve selam olsun onur sahibi gazilere ve direnişi omuzlayan tüm erlere.
1: İstek Saati devam ediyor.

Evet kıymetli dostlar, İstek Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Artık dönüş yoktur. Hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Artık dönüş yoktur. Gemileri yaktık. Bu canı Allah'a sattık. Evet, selamun aleyküm demiş bir kardeşimiz. Hayırlı vakitler demiş, Allah razı olsun. Yusuf'un cezaevinde olan abisi Hüseyin Akkaya için Gülümser Yüzüm parçasını armağan ediyorum. Teşekkür ederim demiş. İnşallah sıradaki eserimiz Gülümser Yüzüm eseri olsun. Güneş

Diyarbakır'dan Ümmü Musab ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bacımız bir eser istemiş ama bizim arşivimizde yok. Kıymetli çok sevdiğim dava, can yoldaşım, eşime, evlatlarım Muhammed, Musab, Ayşe ve Hifanur'a, esaret altında olan Gazze'deki Müslüman kardeşlerime. Allah Azze ve Celle İsrail'i kahar ismiyle perişan etsin. Bizler Müslüman kardeşlerimiz ile birlik beraberlik içerisinde. Filistin'deki kardeşlerimize, Arakan'daki, Doğu Türkistan'daki, Yemen'deki, nerede esaret altında Müslüman kardeşlerimiz var ise onlara yardım etmeyi bizlere Rabbim nasip

nasip etsin demiş. Amin diyelim. Sadece kınamayla olmuyor. Birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Şüphesiz ki o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımı gelecek. İnşallah tüm dünyaya da İslam'ın huzur ve adaleti hakim olacak demiş kardeşimiz. Selam ve dua ile diye eklemiş. Allah razı olsun. Duasına da yazdıklarına da amin diyoruz. İnşallah sıradaki eserimiz de bacımızın armağan etmek istediği eşine ve çocuklarına armağan olsun.

olsun anam. Evet kıymetli dostlar, sizler de bizlere mesajlarınızı 0552 334 9370 numaralı hattan ulaştırabilirsiniz. 10 ayrı ildeyiz. Kardeş radyolarla ortak istek saatindeyiz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınızı, dualarınızı yazın, gönderin. Bizler de buradan okuyup sizin duygularınızı, duygularınıza tercüman olalım. Dualarınızı gönderin. Özellikle Gazze ve Kudüs için dua istemiştim bugün. Ola ki aramızdan birinin duası kabul olur ve oradaki kardeşlerimiz felaha, huzura erişmiş olur inşallah. Tabii mesaj kutusunda çok fazla eser var. İnşallah hepsini bir belirli bir sırayla çalmaya çalışıyorum. Şimdi Gülümser Yüzüme eserini dinleyip ardından buradayız inşallah.

kaybetti. Evet kıymetli dostlar, istek saatimiz tüm hızıyla devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar için WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. Bizlere 0552 334 93 70 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. 10 ilde kardeş radyolarla ortak yayında istek saatindesiniz.

Adana'dan Alaaddin kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizden Ali Kara'dan bir eser istiyorum. İnşallah sıradaki eserimiz Ali Kara'dan olsun. Bu eseri özellikle bu davanın aziz şehitlerine, yiğit evlatlarına, yeryüzündeki bütün tağutlara baş kaldıran Gazze'ye, İran'a, Lübnan'a, Doğu Türkistan'a ve bütün peygamber sevdalarına, ortak yayında bulunan bütün kardeş radyolara, Vuslat FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile demiş. Ve bir de Gazze için bir dua eklemiş. Hemen okuyalım. Allah'ım sen Gazze'deki kardeşlerimize yardım et. Onlara nasrını, nusretini gönder. Onların üzerlerine sabırlar dök ve şu kafir kavme karşı onlara yardım et demiş Alaaddin kardeşimiz. Amin diyoruz.

hasretle. Evet kıymetli dostlar, sizler de mesajlarınızı, dualarınızı bizlere 0552 334 9370 numaralı hattan ulaştırabilirsiniz. Hasretle.

Evet kıymetli gönül dostları, istek saatimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. On ilden kardeş radyolarla ortak yayında istek saatindesiniz. 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Diyarbakır Silvan'dan bir kardeşimiz ulaşmış bizlere. Hamza kardeşimiz ulaşmış. Selamünaleyküm, aleykümselam. Grup Mavera Diyarbakır eserini istiyorum demiş. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli ortak yayındaki çalışanlara, Adıyaman Gerge'de bulunan Muhammed abiye gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demiş Hamza kardeşimiz. Allah razı olsun. Ve bir de Ali Ezzetbegov için bir sözünü paylaşmış bizlerle. Şöyle diyor Ezzetbegoviç: ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın suskunluğu olacaktır. Buradan Bilge Kral Ezzetbegoviç'e de, Ali Ezzetbegoviç'e de Allah'tan rahmet diliyoruz.

Selamünaleyküm. Diyarbakır'dan Elif ulaşmış bizlere. Sıradaki eseri Rukiye Gezer bacıma, cezaevindeki babam Cemal, amcam Lamih, amcam Hamza. Kuzenim Şaban ve tüm ümmeti Muhammed'e gelsin demiş. Allah razı olsun. Biz de eserleri kardeşimizin yakınlarına armağan ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, sizler de mesajlarınızı bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. Mesajlarımıza, dualarımıza ayetleri ekleyelim. Gazze'deki, Kudüs'teki ve bütün mazlum, mustazaf coğrafyadaki bütün Müslüman kardeşlerimize dualarımızı ekleyelim, gönderelim. Bizler de buradan okuyalım. 10 ilde bizi dinleyen bütün kardeşlerimiz amin desin. İnşallah Allah aramızda birinin duasını kabul eder ve inşallah oradaki kardeşlerimiz, mazlum, mağdur, mustazaf durumdaki kardeşlerimiz de huzura kavuşmuş olur. Evet, Grup Mavera'dan Diyarbakır eserini dinleyeceğiz, ardından buradayız.

Evet kıymetli dostlar, istek saatimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. Esselamu aleyküm, iyi yayınlar, nasılsınız demiş. Hamdolsun, umarım sizler de iyisiniz. Taif yolunda eserini çalar mısınız demiş. İnşallah sıradaki eserimiz Taif yolunda olsun. Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin demiş. Kardeşimiz bir de bir hastalığı varmış MSI diye dua istiyor. İnşallah Rabbim ona ve bütün hastalarımıza şifa verir. Rabbim yardımcınız olsun diyoruz. Evet kıymetli dostlar, 10 ilde kardeş radyolarla ortak yayındayız.

Evet, sizler de mesajlarınızı bizlere 0552 334 9370 numaralı hattan ulaştırabilirsiniz. Yolladığınız mesajları okuruz. Burada dualarınıza ortak oluruz. Çalınmasını istediğiniz ilahi vezgilerinizi de burada sizler adına paylaşmış oluruz inşallah. ...0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Taif yolunda eserini dinleyeceğiz, ardından buradayız inşallah.

Evet, Gönül Dostları İstek Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bizlere 0552 334 9370 numaralı hattan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Müzikin abedi özeman emra bu nebe Kur'an'ı. Bizler de sizlerden gelen mesajları burada okuruz, paylaşırız. 10 ilde kardeş radyolarla ortak yayındayız. Adana'da Vuslat FM'deyiz, Batman'da Aksa FM, Diyarbakır'da Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Bingöl'de Bingöl FM, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Siirt'te Botan FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa ve Davet FM'de sizlerle birlikteyiz. Diyarbakır'dan Şehadet Bacımız ulaşmış bizlere. Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Şehitler Kervan'dan bir eser istemiş. Hemen sıramıza Grup Kervan'dan eserimizi alalım. Eseri Çağrı FM çalışanlarına Yusuf amcama gönderiyorum demiş. Bizler de kendilerine armağan edelim. Rabbim bir an önce Gazze ve Filistin'e hayırlı fetih kapıları açsın, selam ve dua ile diye eklemiş. Allah razı olsun. Kendisine Allah'a emanet ediyoruz.

Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı yayınlar demiş bir kardeşimiz. Kendisi de Grup Kervan'dan bir eser istemiş. İki eseri, iki isteği birleştirip inşallah sıradaki eseri iki kardeşimize armağan edelim. Çağrı FM eseri Çağrı FM çalışanlarına, rehber terzi ailesine gelsin demiş. Rabbim Gazze'nin özgürlüğünü en tez zamanda görmeyi nasip etsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demiş. Amin diyoruz kardeşimizin duasına. İnşallah biz Müslümanlar olarak kendi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimiz sürece, Rabbimizin bize dünya hayatında çizmiş olduğu sınırların içerisinde yaşadığımız sürece, zalimlerin zulüm için elde etmeye çalıştıkları ürünlerden uzak durduğumuz müddetçe, yani boykota sarıldığımız sürece inşallah bizler de Gazze ve Filistin'den uzak olan insanlar olarak bu davaya destek olmuş oluruz. Tabi dualarımızla destek olacağız. Oradaki kardeşlerimize bol bol dua edeceğiz. Evet kıymetli dostlar, istek saatinde sıradaki eseri dinleyeceğiz. Ardından buradayız. Bizlere 0552 334 9370 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Evet kıymetli dostlar, İstek Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Siirt'ten Yusuf kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamünaleyküm, aleykümselam. Sıradaki bütün eserleri yeğenlerim Betül Aksa ve Ahse Sofya'ya armağan etmek istiyorum demiş. Allah razı olsun. Ve kendisi bir dua eklemiş. Hemen duasını okuyalım. Allah'ım, mazlumların ahını yerde bırakmayan, karanlık geceleri sabaha ulaştıran sensin. Bütün kalplerimizi kanatan Gazze'yi, Kudüs'ü ve Filistin'i her karış toprağını rahmetinle kuşat ya Rabbi. Allah'ım, Filistinli annelerin gözyaşlarını dindir. Babaların çaresizliğini rahmete çevir. Kimsesiz kalan çocuklara sen sahip çık. Şehit olan kardeşlerimize en yüksek makamları nasip eyle. Gazze'ye selamet, Kudüs'e özgürlük, Filistin'e huzur nasip eyle ya Rabbi. Mazlumlara yardımını geciktirme. Bize de onların yanında olabilecek bir irade, bir vicdan ve bir iman ver. Hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demiş. Allah razı olsun. Amin diyoruz da kardeşimizin duasına.

Evet kıymetli dostlar, sizler de bizlere mesajlarınızı 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz.

Bizler de sizlerin mesajlarınızı burada okur, duygularınızı aktarmaya gayret gösteririz. 10 ilde kardeş radyolarla ortak istek saatindeyiz. Adana'dan İzzet kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Eşref Ziya'dan bir eser istemiş kardeşimiz. İnşallah sıradaki eserimiz Eşref Ziya'dan olsun. Eseri tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baysal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun demiş. Allah razı olsun. Rabbim Gazze'ye fetih nasip etsin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun. İzzet kardeşimize bu mesajından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, sizler de bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattına ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderin. Bugün özel mesajlarınıza Kudüs ve Gazze'ye has dualar istedik. İnşallah bunları da eklerseniz bizler de sizin dualarınızı okur. Amin deriz. Eşref Ziya'dan bir eser dinleyeceğiz. Ardından buradayız inşallah.

Evet dostlar, İstek Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Ali Furkan. Sizden Ender Tekin'den Gazze eserini istiyorum demiş. Bu eseri yoldaki dayılarıma, Kurban Bayramı'nda Etiyopya'ya gidecek babama armağan ediyorum demiş.

Evet kıymetli dostlar, Furkan kardeşimizin eseriyle sizlere veda edeceğiz. Furkan kardeşimizin eserini çaldıktan sonra istek saatimiz 10 ilden kardeş radyolarla yapmış olduğumuz istek saati programımız sona erecek. Hafta içi her gün 14 ila 16 arası istek saati.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

Direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulme.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.
2: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

İslam'a tuzaklar kurula dursun, bunları sezemeyen beyine yazık. Allah düşmanları planlar kursun, düşmanı seçemeyen gözlere yazık. Çağdaşız diyenler övüne dursun, taklidini yaptığınız hayvana yazık. Zalimler için cehennem yansın tutuşsun, üzerinde gezdiğiniz dünyaya yazık. Şeytani yüzünüze lanetler olsun, benzediğiniz insan şekline yazık. Dostlarınız hayallerle düşler kursun, İslamsız geçirilen günlere yazık. Küfür her gün renkler değişe dursun, bu kalemunlara kanan mümine yazık. Küfrün cambazları oynaya dursun, yüzlerine atılacak tükrüğe yazık. Cennet şehitleri bekleye dursun, Allah için akmayan kanlı

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
5: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
6: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
7: Kervan Yapı olarak her geçen

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletlere yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
12: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
13: Siyonist korsanlık. Soykırımcı İsrail Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için uluslararası sularda ilerleyen Sumut filosuna saldırarak korsanlık geleneğini sürdürdü. Tel Aviv yönetiminin saldırı öncesinde Sumut filosuna hedef alırken Mavi Marmara'yı da özellikle gündeme taşıması Siyonist rejimin yıllar önce Gazze'ye yardım götüren silahsız sivilleri katlettiği saldırının kinini hala taşıdığını ortaya koydu.
12: Türkiye Gazetesi.
13: Cumhurbaşkanından fahiş fiyat tepkisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız, dedi.
14: Yeni Akit Gazetesi.
13: Vicdan köprüsünü yıkamayacaksınız. Orta Doğu'nun çıbanbaşı soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosunu kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosu, uluslararası sularda yine terör devletinin saldırısına uğradı. Filodaki 23 tekne ile irtibat kesilirken 100 aktivist alıkonuldu.
12: Milli Gazete.
13: İslami Cihat komutanı kızı ile birlikte şehit edildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir eve düzenlediği saldırıda Filistin İslami Cihat komutanlarından Vail Abdulhalim ile 17 yaşındaki kızı şehit edildi.
15: Yeni Birlik Gazetesi.
13: Türkiye olmadan AB eksik kalır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık, dedi.
15: Milat Gazetesi.
13: İran tetikte. ABD ve İsrail'in müzakerelere rağmen İran'a tek çağrısı teslim ol ve ülkeni bize bırak. Saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı İran'ın tüm şehirlerinde halka silah eğitimi veriliyor.
12: Yeni Şafak Gazetesi.
13: Haydut gemileri basıp kaçırdı. İsrail Gazze'ye yardım taşıyan Sumut filosuna dün de uluslararası sularda saldırdı. Savaş gemileriyle filoya yaklaşan İsrail askerleri botlarla tekneleri basıp aralarında Türklerin de olduğu 300'ü aşkın aktivisti kaçırdı. Askerler 52 teknenin 39'una el koydu, baskını atlatan 13 tekne ise Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor.
12: Akşam Gazetesi.
13: Avrupa Birliği sınırında korsanlık. İsrail, Gazze'ye yardım filosu Sumu'da bu kez Rum kesimi yakınlarında müdahale edip 28'i Türk 100 gönüllüyü alıkoydu.
15: Diriliş Postası Gazetesi.
13: Katil İsrail'den korsan saldırı. Katil İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak ve mazlumlara insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Sumut filosu Akdeniz'de uluslararası sularda saldırıya uğradı. Filonun kriz masası, İsrail savaş gemileri ve hücum botlarının teknelere yaklaştığını, bazı teknelere askerlerin çıktığını ve 23 tekneyle irtibatın koptuğunu duyurdu.
15: Karar Gazetesi.
13: Sahipsiz filoya eşkıya saldırısı. ABD arkasına alan İsrail elini kolunu sallayarak her türlü sınırı zorluyor. Soykırımcı rejim dün de bir kez daha uluslararası sularda terör estirdi. 40 ülkeden 426 aktivistin olduğu küresel Sumut filosunu savaş gemileriyle kuşattı. Tekneleri basan komandolar aralarında Türklerin de olduğu aktivistleri gözaltına aldı. Haydutluğa cılız kınama dışında dünya sessiz kaldı.
16: Manşet haber. Manşet haber.
17: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
18: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
19: Faruk Kuzu, Doğru Haber, İlginç Kareler, Aymek Koridorlar, Küresel Siyonist Şeytani Akıl, ABD'yi İran'a karşı son ve ölümcül bir saldırı yapması konusunda hazırlarken sahada istediği başarıyı gösteremedi. İran'ın keskin direnişi, Lübnan Hizbullah'ın alışılmışın dışında bu kez her ihlale karşı sert karşılıklar vermesi, fiber insansız hava araçlarıyla merkavaları imha etmesi ve Yahudi subayları ele geçirerek esir etmesi, Husilerin Yemen'deki dik duruşu ve Hamas'ın Gazze'deki varlığı bu şeytani aklı endişelendiriyor. Epstein'ci küresel sapkın çete aklına yeni enerji koridorlarının dizaynını koymuş. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklerden kurtulmak ve tamamen Siyonistlerin güdümünde bir geçiş yolu açmak için terörist Netanyahu'nun deyimiyle Altıgen İttifak ve Ben Gurion koridorunu devreye almak için uğraşıyor. Siyonistlerin Güney Kıbrıs ve Yunanistan siyasetindeki etkileri günden güne artarken, Türkiye'nin yeni mavi vatan açıklamaları gerekçe gösterilerek Yunanistan'ı Türkiye aleyhine daha fazla kışkırtıyorlar. Hatta öyle ki Yunanistan Denizcilik Bakanı Kikilias, Yunan deniz sınırlarının Avrupa'nın da sınırları olduğunu söyleyerek, Avrupa Birliği'nden müdahale istiyoruz diyerek yeni bir Ukrayna hadisesi için adeta rol çalıyor. Ben Gurion kanalı Türkiye'den çok Mısır'ı ilgilendiriyor. Bu kanalın açılması halinde Süveyş kanalının değersizleşeceğini gören Mısır, Türkiye'nin yanaştığı Pakistan-Suudi ittifakına yöneliyor. Epstein'ci sapkın koalisyonun 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırı döneminde katil Netanyahu, Shin Bet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek onu savaşa dahil etmeleri, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi ve Katar'ı da İran'a karşı kışkırtması büyük planın küçük parçalarıydı sadece. Siyonist soykırımcı rejimin ayakta kalabilmesi için asıl büyük plan Altıgen İttifak'la IMEC denilen Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'dur. Bu ittifaka Somaliland denilen korsan yapıyı ve hatta Sudan'ın HDK güçleri elindeki kısmını da katma hesabındalar. IMEC, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı entegre bir demir yolu ve deniz yolu koridoruyla birbirine bağlamayı amaçlayan bir altyapı projesi koridorudur. Terörist Netanyahu, Altıgen İttifak'ın bölgeyi radikal Sünni ve radikal Şii eksenlerini ayırarak, İsrail'in karşılaştığı tehditlere karşı ortak bir cephe oluşturma amacında olduğunu açıkça dile getirmişti. IMEC ve Altıgen İttifakı arasında doğrudan bir bağlantı görünmese de, aslında hem Yahudi rejiminin hem de küresel Siyonizmin en önemli hesapları arasında bulunuyorlar. Hindistan'ın IMEC projesine dahil olması ve Netanyahu'nun Hindistan'ı Altıgen İttifakı'na dahil etme planları, Hindistan'ın bu iki girişimdeki potansiyel rolünü gösterir. İbn Haldun'un deyimiyle, coğrafya bir kaderdir sözünün gerçekliği kadar, coğrafyanın yeri geldiğinde güçlü bir silah olduğu da unutulmamalıdır. İslam coğrafyası tarihsel bir kazanç olarak dünyadaki 7 önemli deniz geçiş noktasının 5'ini barındırıyor. Ancak nedense hiçbirinin stratejik konumundan bir silah olarak istifade edemiyor. Şeytani Siyonist aklın Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la geliştirdiği siyasi ve askeri ilişkilerle aslında Türkiye'yi adım adım çevrelediği anlaşılıyor. Hatta son olarak Sumut filosuna üst üste yaptığı iki baskınla Yunanistan ve Rum kesimine adeta güven mesajı vererek Türkiye'ye karşı daha pervasız çıkışlara teşvik ediyor. İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu şimdi daha iyi görülüyor. soykırımcı sapkın Epstein koalisyonu adım adım dizayn ettiği bölgede sonraki adımların neler olacağını her ülke tahmin ediyor. Buna göre İran'ın ABD, İsrail saldırı ve planlarına karşı göstereceği dirence göre bölge ülkeleri ittifaklar kurmaya başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu saf belli. Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn için tehlike çanları çalıyor. Bu ülkeler Batı ittifakına güvenmeseler de kolonyal yapılarından dolayı Batı sisteminden uzaklaşmamaya gayret gösteriyorlar. Kısacası İran ve direniş cephesiyle ilgili yapılan hesapların arka planında İslam'ın mücadeleci ruhunu yok etme hedefi varken koridorlarla ilgili hesapların arkasındaysa Siyonist Yahudi rejimini enerji ve lojistik geçiş hattı yaparak Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi haline getirmek ve ömrünü uzatmak bulunuyor. Fesih yasak, doğru haber. Aile reisinin eşine karşı tevazu göstermesi ve öfkesini yenmesi. Aile reisi eşine karşı tevazu sahibi olmalıdır. Malum, kadınlar daha çok duygularıyla hareket ettikleri için öfkelerine yenilip ani ve gereksiz çıkışlarda bulunabilirler. Aile reisi bu durumlarda duygularını kontrol edip ateşe körükle gitmemelidir. Sabır ve metanetle eşinin söylediklerinin bitmesini bekleyip onun kızgınlık sebebini anlamaya çalışmalıdır. Bilahare hikmetle olayın üzerine varıp sorunu çözmeye çalışmalıdır ki aile huzuru küçük bir kıvılcımla kül olup bitmesin. Kaldı ki sorunun yarısının çözümü muhatabını dinlemede gizlidir. Doğrusu dinlemek de bir sanattır. Koca eşini dinlerken ona değer verdiğini hissettirmelidir. Bir insanı dinlemekle onun gönül evine bir pencere açmış olduğunu ve içerideki dumanların tahliyesine yardımcı olduğunu unutmamalıdır. Bizler onları Allah'ın bir emaneti olarak tasarrufumuza aldık. Tasarruf yetkimizi keyfi ve yanlış kullanama lüksüne sahip değiliz. Çünkü onların nefislerini nikah haktiyle kendimize helal kılmış bulunuyoruz. Allah'ın kelimesiyle onları eş edindik. Rabbimiz Kur'an'da, "Onlarla iyi geçinin. Onlar sizden sağlam bir teminat almışlardır. Yakın arkadaşınıza iyilikte bulunun. Kadın ve erkek yaratılışta eşittirler. Ancak aralarında bedensel ve ruhsal farklılıklar vardır. Onlar zariftirler. Takatlerinin dışında kendilerine bir şey yüklememek gerekir. Çünkü Hazreti Peygamber bunu yasaklamıştır. Doğrusu bu konuya çarpık bir mantıkla yaklaşmak aile binasını çatırdatır. Hatta aile binasını yıkar. Bir defa kadınla iyi geçinmek sadece kadına eziyet etmemek değildir. Hem İslam dini eşine eziyet etme yetkisini kimseye vermedi ki. Mutlu bir yuva kurmak için kadına eziyet vermediğin gibi kadından gelen eziyete de tahammül göstermen gerekir. Kadının heyecan ve öfkesi anında hilm ve sabır göster. Böyle davranmakla Hazreti Peygamber'e uymuş olursun. Hazreti Peygamber'in eşleri konuşmalarına karşılık verir. Kimisi sabahtan akşama kadar ona küserlerdi. Diğer bir husus, aile reisinin öfkesini yenmesi ve otokontrol sahibi olmasıdır. Kişinin kendini kontrol etmesi hem kendi duygularının hem de başkalarının duygularının farkında olmak ve anlamaktır. Bu yönüyle empati ile yakın ilgisi ve bağlantısı vardır otokontrol mekanizmasının. İnsanın öfkesine yenilip eşine ve aile efradına acımasız ve bencil davrandığı durumlar da olmuyor değil. Böylesi durumlarda kişi kendini dünyanın merkezi zanneder. Bu bakımdan sürekli talep eden taraf konumundadır. Oysa sosyal bir birey olmak, kendisinden başka bireylerin varlığını kabul ederek onlarla uyum içerisinde yaşamayı gerektirir. Rol model bir aile reisi, 1. Başkalarının haklarına ve isteklerine saygı gösteren. 2. Kendini muhatabının yerine koyup empati kurabilen. 3. Ahlak ve vicdan duygusuna sahip olan. 4. Kendini sözel, özel ve güzel olarak ifade edebilen. 5. Kendi değerinin bilincinde olan ve kendine güven duyabilendir. Hülasa, aile reisi, başkalarına yardım ve işbirliği becerilerini kazanmak gibi bir takım değerlere sahip olmadan kendini kontrol edebilmekten söz edemeyiz. İnsanın otokontrol sisteminin devreden çıkıp koptuğu anlar daha çok öfke anlarıdır. Öfke yangın gibidir. Evi sardı mı suya ihtiyaç duyulur. Allah Resulü buyurdular, öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ise su ile söndürülmektedir. Öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın.
17: Hasan Sabaz, doğru haber. Güvenilmezlerin güven problemi. Amerika, İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıdan sonra işin içinden nasıl sıyrılacağına dair kafa karışıklığından kurtulamıyor.
19: Avrupa'dan beklediği desteği alamaması bir yana, küresel ekonomide meydana getirdiği tahribat tepkilerin odağına yerleşmesine neden olmuş durumda. Körfez'de ise kendisine sınırsız desteği sadece Birleşik Arap Emirlikleri veriyor. Suudi ile yaşadığı kırılmayı tamir etmeye dair bir planının da olmadığı anlaşılıyor. Tüm bunlardan dolayı Çin odaklı krizden çıkış senaryolarını devreye koydular. Ama Trump'ın ziyaretinden sonra ortaya çıkan tabloya bakanlar, Amerika açısından hiç de iç açıcı olmayan bir manzaranın farkına vardılar. Trump, "Xi beni başarılarından dolayı tebrik etti," dedi. Ama kimse hangi başarıların kastedildiğini sormadı. Çünkü herkes bunun da klasik Trump manipülasyonlarından biri olduğunu biliyordu. Trump, "Xi, İran'a askeri yardım yapılmayacağını söyledi," dedi. Ama zaten Çin hiçbir zaman İran'a askeri yardım yaptığını kabul etmemişti ki. Çin, İran'a askeri ekipmanları her zaman gizli yollardan gönderdi. Gözden kaçan önemli ayrıntılardan biri de Trump'ın Hürmüz konusunda Çin'den yardım istediğiydi. Tabii bu konuda da İran Çin'e ayrıcalıklar tanımıştı ve Hürmüz'ü Çin için sıkıntılı hale getiren İran değil Amerika'ydı. Trump'ın ziyaretinin belki de en ilginç kısmı ayrılırken hediyeler dahil Çin'de kullanılan her şeyin çöpe atılmasıydı. Konuyla alakalı ABD'li gazeteci Emily Goodin X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Amerikalı görevliler Çinli yetkililerin dağıttığı her şeyi topladı. Giriş kartları, Beyaz Saray personeline verilen geçici telefonlar ve heyet rozetleri. Air Force One uçağına binmeden önce bunların tamamını topladılar ve merdivenin altındaki çöp kutusuna attılar. Çin'den gelen hiçbir şeyin uçağa alınmasına izin verilmedi. Gerekçe güvenlikti ama işin aslı Amerika Çin'den korkuyordu. Amerikan güvenlik kurumlarına göre Çin söz konusu olduğunda en basit görünen elektronik cihazların bile potansiyel bir siber sızma veya veri toplama aracı olabileceği yönünde ciddi bir kanaat oluşmuş durumda. Onlar temkinli yaklaşım diyor ama konu yer yer paranoya noktasına bile geliyor. Bu nedenle temkinli yaklaşım artık yalnızca bilgisayarlar ve akıllı telefonlarla sınırlı kalmıyor. Giriş kartları, şarj kabloları ve hatta sıradan protokol hediyeleri bile güvenlik riski olarak değerlendiriliyor ve resmi uçağa alınmasına izin verilmeden çöpe atılıyor. Onlar güvenlik riski diyor ama aslında meseleye güven açısından yaklaşmak gerekir. Bir de meselenin kişi kendinden bilir işi tarafı var. Amerika adı geçen cihazların tümünü ve hatta daha fazlasını da kirli istihbarat faaliyetleri için kullanıyor olmalı ki başkalarından da bu konuda şüpheleniyor. Amerika kimseye güvenmiyor ama aslında kimseye de güven vermiyor. Çünkü dürüst değil. Kendi iç istihbaratları bile ülke içerisindeki siyasetçi ve bürokratlara karşı her şeyi şantaj malzemesi olarak kullanabiliyorken başka ülkeler karşı neler yapmazlar ki? O yüzden tüm siyasi gelişmeler, manipülatif mesajlar bir yana, Trump'ın Çin ziyareti sonrası yaşananlar, tüm ülkeler ve siyasi liderlerin Amerika'ya karşı her an teyakkuzda olmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Amerika'dan alınan her türlü askeri ve teknolojik araç gereç bir yana, sivil teknoloji, iletişim ve bilişim araçlarının da kirli istihbarat faaliyetleri için kullanılabileceği unutulmamalıdır. Siyonizmin en büyük silahı şantajdır ve dünyanın en büyük Siyonist ülkesi olan Amerika, en kirli şantaj araçlarının üretildiği ve dünyaya dağıtıldığı merkezdir. Küreselleşmeye, iletişim araçlarına, sosyal medyaya da bu çerçeveden bakılmalı, kontrolü elden kaçırmanın tam kontrol altına girme anlamına geldiği unutulmamalıdır.
20: Veysi Demir, Doğru Haber. Hani anlaşma, hani garantör ülkeler? 7 Ekim'den beri Gazze şeridinde yaşanan soykırım, vahşet, kuşatma ve insanlık tarihinde görülmemiş mezalim ve insani felaket, 11 Ekim'de yürürlüğe giren sözde ateşkese rağmen aralıksız ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 9 Ekim 2025'te ABD öncülüğünde 20 ülkenin imzaladığı ve 11 Ekim'de yürürlüğe giren ve 4 aşamadan oluşan Gazze Ateşkes Anlaşması gereği Hamas ve direniş ellerindeki Siyonist esirleri ve cesetlerini teslim etti ve üzerine düşeni yaptı. Ancak hiçbir anlaşmaya sadık kalmayan ve hiçbir kural tanımayan, güçten başka bir dilden anlamayan Siyonist işgalci teröristler Gazze'de saldırı, katliamlar ve soykırıma pervasız bir şekilde devam etti ve ediyor. Anlaşma gereği Refah sınır kapısının açılması ve Gazze'ye gıda ve ilaç girmesi gerekirken bunların hiçbiri yerine getirilmedi ve işgal genişletildi. Aynı şekilde 27 Kasım 2024 tarihinde Lübnan'la işgal rejimi arasında yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen katliamlarına ara vermeden devam etti ve İran Savaşı'ndan sonra Lübnan'a kara saldırısı başlattı. Ateşkes sürecinde Hamas ve Kassam Tugaylarıyla İslami Cihat ve Kudüs Seriyelerinin önemli lider ve komutanlarını suikast saldırılarıyla şehit eden İsrail terör örgütü, geçen hafta Hamas Barış Heyeti Başkanı Halil el-Hayye'nin oğlunu şehit etti. En son Cuma akşam Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzettin el-Haddad'ı ailesiyle birlikte şehit etti. Suikastlar yanında İsrail terör örgütü, Gazze ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliam ve soykırıma da dünyanın gözü önünde devam ediyor. Siviller, saldırılar, açlık, salgın hastalıklar, ilaçsızlık ve tedavi olamamadan dolayı kırılmaya devam ediyor. Peki bütün bunlar yaşanırken Gazze Barış Kurulu diye sözde anlaşmaya imza atan 20 ülke ve garantör ülkeler nerede? Neden seslerini çıkarmıyorlar? Neden katliama karşı durmuyorlar? Kaç ay geçmesine rağmen anlaşmanın ikinci aşamasına neden geçilemiyor? Birinci aşamada verilen sözler yerine getirilmedi. İsrail terör örgütü bilerek süreci uzatıp katliam ve soykırıma devam ederek sahada Hamas ve direnişin elini aklınca zayıflatma stratejisi uyguluyor. Demek ki ateşkes anlaşması karşılıklı değil, tek taraflı olarak yapılmış. Filistin direnişine sen gereğini yap, anlaşma yürüsün diyenler İsrail terör örgütünün açık ihlal ve katliamlarına ses çıkaramıyor. Batsın böyle ateşkes anlaşması, yerin dibine girsin. Madem anlaşmanın uygulanması noktasında bir etkiniz olmayacak ve terör rejimini durdurmayacaksınız, o zaman neden dünyaya böyle bir imaj verdiniz? Filistin halkı ve direnişine neden umut verdiniz? Yoksa sizin göreviniz sadece direnişi durdurmak ve silahsızlanmasını sağlamak mı? Madem bu anlaşmanın uygulanmasını sağlayamıyorsunuz, o halde siz ne işe yarıyorsunuz? Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ne işe yarıyor? Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'da yaşanan katliamları ve Gazze ablukasını kaldırmak için bir şey yapmıyor veya yapamıyorsunuz. En azından halkların ve dünya vicdanının önünden çekilin ve oyalamaktan vazgeçin. Bütün bu olumsuz tabloya rağmen neyse ki dünya vicdanı Gazze ve Lübnan'ın unutulduğu bir süreçte yeniden harekete geçti. Sumut filosu Gazze ablukasını kırmak amaçlı deniz ve karadan Gazze'ye doğru yola çıktı. İsrail terör örgütünün müdahalesi an meselesi. Avrupa ülkelerinde eskisi kadar olmazsa da Gazze soykırımı protestoları kitleler halinde devam ediyor. Aynı duyarlılık ve canlılık maalesef ülkemizde ve İslam dünyasında nedense yok. Sonuç itibariyle İsrail terör örgütü güçten başka bir dilden anlamıyor ve hiçbir anlaşmayla yola gelmez ve yayılmacı politikalarından vazgeçmez. İran'a da yeniden saldırmak için fırsat kollayan Siyon emperyal işgale karşı ümmetin vahdet cephesini oluşturmalıyız. Unutmayalım, sessizlik zulme ortak olmaktır. Vesselam.
0: Değerli dinleyenler, programımız Ezan-ı Şerif'ten sonra devam edecektir.
21: Gaziantep ilimiz için ikindi ezanı.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Sadullah Aydın, Doğru Haber. Netanyahu veya Trump'ı günah keçisi ilan edip şeytani rejimleri aklama hinliği. İslam dışı, batıya bağımlı rejimlerin hakim olduğu Müslüman toplumlarda hakikatlerin insanlara ulaşmasının önündeki en büyük engel ana medyanın algı operasyonlarıdır. Ne yazık ki halklar hakikatleri değil, hakikat gibi sunulan algıları hakikat sanmakta ve bakış açıları bu doğrultuda şekillenmektedir. Müslüman halkları yanıltan, yönlendiren algılardan biri de düşmanın kim olduğu konusunda oluşturulan kamuoyudur. Batı dünyası bir asırdan fazladır İslam dünyasına yönelik vahşi saldırılar, katliamlar gerçekleştirmekte, korkunç bir sömürü çarkıyla Müslüman halkları ezmektedir. Amerika, Siyonist rejim, Fransa, İngiltere ve diğerleri Asya'da, Afrika'da Müslüman halklara, İslam ülkelerine yönelik on yıllardır korkunç saldırılar sürmekte, vahşi katliamlar gerçekleştirmektedirler. Fransa'nın Cezayir'de, İtalya'nın Libya'da, İngiltere'nin Mısır ve Filistin'de gerçekleştirdikleri katliamlar, tarih kitaplarında birer kara leke olarak durmaktadır. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve diğerlerinin ortak askeri oluşumu olan NATO'nun, Afganistan, Libya, Irak, Yemen, Sudan, Somali, Suriye ve daha birçok İslam beldesinde gerçekleştirdiği katliamlar hala sürmektedir. Siyonist rejimin Gazze ve Filistin'de hala devam eden vahşi soykırımının en büyük destekçilerinin batılı ülkeler olduğunu artık herkes biliyor. İran İslam Cumhuriyeti'ne ve Lübnan'a yönelik vahşi saldırılar yine batılıların lojistik ve siyasi desteğiyle olmaktadır. Askeri destek konusunda da İngiltere başta olmak üzere batılı ülkeler girişim başlatmış durumdadırlar. Ama öyle bir algı oluşturuluyor ki bizim medyamızda, sanki Netanyahu veya Trump giderse Siyonist rejim veya Amerika Müslümanlara dost olacak. Amerika, Irak ve Afganistan'da milyonlarca Müslümanı kadın ve çocuk demeden katlederken Trump mı vardı? Filistin'de Sabra ve Şatila katliamlarının asıl mimarı Netanyahu muydu? Netanyahu veya Trump, İslam düşmanı Batı uygarlığının birer silahşordurlar. Onlar giderse yerlerine başkası gelir. Müslümanların düşmanları Batı uygarlığının, batılı rejimlerin bizzat kendileridir. Kim gelirse gelsin, Batı dünyasının, Amerika ve Siyonist rejimin Müslüman halklara düşmanlığı bitmeyecektir. O yüzden Müslümanlar kişilerden çok rejimleri hedef almalı. Düşman Amerika'nın, Siyonist rejimin bizzat kendisidir. Suriye'deki korkunç iç savaşın, ümmetin evlatlarını birbirleriyle uğraştırıp bellerini kıran fitnenin, Suriye'yi Siyonist rejimin saldırı ve işgalleri karşısında savunmasız bırakan kargaşanın mimarı, Amerika'nın başındaki sözde en demokrat ve ismi bile Müslüman ismi olan Hüseyin adlı adam değil miydi? Barack Hüseyin Obama. Netanyahu veya Trump'ı eleştirip Amerika'ya güzellemeler yapanlar, Amerika'yla dostluk ve ortaklık içinde olmayı savunanlar, Filistin meselesi için iki devletli çözüm fikrini ortaya atanlar, Müslümanları kandırıyorlar. Kişileri hedef gösterip asıl düşmanı gözden kaçırtmaya çalışıyorlar. Kim gelirse gelsin, Siyonist rejim Müslümanların düşmanıdır. İslam ümmetinin düşmanıdır. Siyonist rejimde yaşayan Yahudilerin büyük çoğunluğu da İslam ve Müslümanlara karşı vahşi duygular paylaşan teröristlerdir. Tek çözüm bu rejimin yıkılıp yok edilmesi, Kudüs'ün Siyonist teröristlerin tahakkümünden kurtarılmasıdır. Filistin'i özgürlüğe götürecek tek yol budur. İslam ümmetini Siyonistlerin yayılmacı emellerinden kurtaracak tek çözüm budur. Bu gerçeği bizzat insaflı, Siyonist olmayan Yahudi aydınlar da itiraf etmektedirler. İşte dünyaca ünlü siyaset bilimci Profesör Norman Finkelstein'in İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin ezber bozan sözleri. Bu vicdanlı Yahudi adam, Netanyahu adlı teröristin günah keçisi ilan edilmesine karşı çıkıyor ve aynen şunları söylüyor. Sorun Netanyahu değil, sorun İsrail toplumunun tamamı. İsraillilerin yaklaşık %70 ile %75'i Gazze'deki çocukları dahi masum görmüyor. Çocukları bir hobi olarak öldürüyor, bir hobi olarak. İslam ümmeti artık gözlerini açmalı. Yerli gibi görünen ama aslında Batı yanlısı olan, batılı ajansların borazanlığını yapmaktan öteye gitmeyen ana medyanın algılarına kanmamalı. Kim gelirse gelsin, Amerika'nın, Siyonist rejimin İslam'a, İslam ümmetine düşmanlıktan vazgeçmeyeceğini bilmeli ve Amerika'yla Siyonist rejimle arasına mesafe koymayanlardan uzaklaşmalı. Bu şeytani rejimlerle savaş halinde olan Müslüman kardeşlerine, kavimlerine, mezheplerine bakmadan her türlü desteği vermeli. Amerika'nın olmadığı, Siyonist rejimin olmadığı bir İslam dünyası ancak özgür ve bağımsız bir İslam dünyası olabilir. Gerisi kocaman bir yalan ve aldatmadan başka bir şey değildir.
2: Sesli makale sona erdi.
3: Kervan FM reklamlar.
4: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal yanı Şehit Kamil.
5: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

Tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi, Ökkeşyiğit Bulvarı, Oğuzeli Gaziantep.

0: kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar, bize meleklerin indirilmesi ya da bizim Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi demektedirler. Andolsun ki onlar kendi içlerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla sınırı aştılar. Onların melekleri görecekleri günde, işte o günde suçlular için sevindirici bir haber olmayacaktır. Melekler onlara, size sevinçli haber yasaktır, yasak diyeceklerdir. Biz o gün onların yapmış oldukları işlere yöneliriz ve onu toz duman ederiz. Cennetliklere gelince, o gün onların kalacakları yer daha iyi ve dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gökyüzü bulutlarla parçalanacak ve melekler sıra sıra indirilecektir. İşte o gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır. Ama o gün inkar edenler için zor bir gün olacaktır. O gün zalim kimse ellerini ısıracak ve şöyle diyecektir: keşke ben de elçiyle birlikte aynı yolu tutsaydım. Keşke falanı dost edinmeseydim. Çünkü Kur'an bana geldikten sonra o beni ondan uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yüzüstü bırakıverir. O gün elçi de şöyle diyecektir: ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etmişlerdir. Biz her peygamber için suçlulardan bir düşman var etmişizdir. Doğruyu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Yine o inkarcılar, bu Kur'an ona bir bütün olarak bir kere de indirilmeli değil miydi dediler. Biz onunla senin kalbini güçlendirmek için böyle parça parça indiriyoruz ve onu tane tane okuyoruz. Onlar sana hiçbir örnek getirmezler ki biz de sana doğruyu ve en güzel açıklamasını getirmiş olmayalım. O yüzüstü cehenneme sürülecek olanlara gelince, onlar gerçekten yerleri en kötü olanlar ve doğru yoldan en çok sapmış bulunanlardır. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı vermiş, kardeşi Harun'u da kendisine yardımcı yapmıştık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin dedik.

0: Sonunda onları yerle bir ettik. Nuh kavmini de elçilerini yalanladıklarında suda boğmuş ve onları insanlar için bir ibret yapmıştık. Biz zalimler için can yakıcı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u ve Res halkını ve bunların arasında birçok kuşağı da yok ettik. Onların her birine örnekler anlattık. Ama hepsini kırıp geçirdik. Andolsun ki bunlar, üzerine bela yağmuru yağan o kente uğramışlardır. Peki onu görmediler mi? Hayır. Onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. Onlar seni gördüklerinde, Allah'ın elçi olarak gönderdiği kişi bu mudur? Eğer tanrılarımıza sabırla bağlanmasaydık, gerçekten neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyerek seni alaya almaktadırlar. Oysa azabı gördüklerinde, asıl kimin yolunun sapık olduğunu bileceklerdir. Sen, tutkularını kendine ilah edinen kimseyi gördün mü? Böyle biri için sen mi sorumlu olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini ya da anladıklarını mı sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yol konusunda onlardan bile daha şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmüyor musun? İsteseydi onu hareketsiz yapardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize doğru çekeriz. Sizin için geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de çalışma zamanı kılan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü toprağı canlandırmak, yaratmış olduğumuz nice hayvanlara ve insanlara su sağlamak için gökten tertemiz bir su indiriyoruz. Andolsun ki biz bunu insanların öğüt almaları için aralarında çeşitli şekillerde anlattık. Ama insanların çoğu inkardan başkasına yanaşmaz. Biz dileseydik her kente bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse sen inkarcılara boyun eğme ve onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir dirençle karşı koy. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki ise tuzlu ve acı olan iki denizi salıveren ama aralarına bir engel koyan ve böylece birbirlerine karışmalarını engelleyen de O'dur. Yine sudan bir insan yaratan ve ona soy ve evlilik bağı bilinci bahşeden de O'dur. Çünkü Rabbin çok güçlü olandır. Ama onlar Allah'ın dışında kendilerine ne yarar ne de zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Böylelikle inkar eden kişi Rabbine sırtını dönmüş olmaktadır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak göndermiş bulunuyoruz. De ki, ben buna karşılık olarak sizden bir ücret istemiyorum. Benim tek istediğim, dileyenin Rabbine ulaştıracak yolu tutmasıdır. Sen ölmeyecek olan diriye güvenip dayan ve onu överek tesbih et. Onun kullarının günahlarından çok iyi haberdar olması yeterlidir. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa yerleşen O'dur. O Rahman'dır. Sen onu her şeyden çok iyi haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize söylediğine mi secde edeceğiz derler. Ve bu söz onların kaçışını daha da arttırır. Gökte burçlar yaratan, orada ışık kaynağı bir güneş ve ışığı yansıtan bir ay var eden Allah ne yücedir. Öğüt almak ya da şükretmek isteyen kimse için geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur. Çok merhametli olan Allah'ın kulları, yeryüzünde tevazuyla yürüyenlerdir. Kendini bilmez kimseler onlara laf attıklarında, onlar selam deyip geçerler. Onlar gecelerini Rablerine secde ederek ve divanında durarak geçirirler. Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Çünkü onun azabı süreklidir derler. Orası ne kötü bir duraklama, ne kötü bir konaklama yeridir. Onlar harcadıklarında ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Ama bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmayanlar, Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyenler ve zina etmeyenlerdir. Kim bunları yapacak olursa günahlarının karşılığını görür. Kıyamet gününde bu kişinin azabı kat kat artırılır ve o azap içinde alçaltılmış olarak sürekli kalır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapanlar bunun dışındadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Kim tevbe eder ve iyi bir iş yaparsa, kuşkusuz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Onlar yalan yere tanıklık etmeyenler, boş ve anlamsız işlerle uğraşanlara rastladıklarında yanlarından vakarla geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör kimseler gibi davranmayanlardır. Onlar, "Ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve çocuklar bağışla ve bizi takva sahiplerine önder yap" diye dua edenlerdir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık, cennette yüksek derecelerle ödüllendirilecekler ve orada dirlik ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Orası ne güzel bir duraklama, ne güzel bir konaklama yeridir. De ki, duanız olmasaydı Rabbim size önem vermezdi. İnkar edenlere de ki, hiç kuşkusuz siz yalanladınız. Bu yüzden ceza yakanızı bırakmayacaktır.
1: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
2: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk atıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres 7 Tepe Mahallesi, 72 Noğlu Cadde Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer sadakaları açık verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları gizli tutarak fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah günahlarınızdan bir kısmını böylece bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: fırsat eldeyken savur harmanı, yaşlandıkça kalmaz dizin dermanı, kudret kalemi de yazmış fermanı, hasretim Resul'e ben gidemedim. Gitti, ömrüm bitti, canım gitti ama ben gidemedim.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
5: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
6: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
7: Erat Emlak. sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 çift 0.
10: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

143. Bölüm. Hayber dönüşü Resulullah aleyhisselam efendimiz Rum meliki Heraklius'a bir mektup yazdırdı. Ya Nebiyallah, onlar mühürlü olmayan mektubu okumazlar dediler. O zaman Fahri Kainat efendimiz şahsı için bir yüzük edindi. Yüzüğün kaşına 3 satır halinde Muhammed Resulullah yazdırdı. 3 satırda Allah, ortada Resulullah, alt sırada da Muhammed yazılıydı. Mektubu şerif bu mühürle mühürlendi. Dehye bin Halife'ye verildi, Busra emirine teslim etmesi emredildi. O da Rum meliki Heraklius'a ulaştıracaktı. Dehye vakit geçirmeden yola çıktı. Uzun bir yolculuk sonunda Busra'ya vardı. Burası bir zamanlar Resulullah Efendimizin amcası Ebu Talip'le geldiği kasabaydı. Dıhye emirin huzuruna çıktı. Geliş sebebini anlattı. Yanında taşıdığı mukaddes emaneti ona teslim etti. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'dan sizin emiriniz Hirak'le gönderilen mektuptur dedi. Haris emaneti aldı ve daha sonra doğru olan bir mektubu senin götürmendir. Çünkü Hirak şu anda Kudüs'te bulunuyor dedi. Makul bir teklifti. Yanına katılan adamla birlikte Dıhye ver elini Kudüs dediği ve yola çıktı. Kona göçe arz-ı mukaddese ulaştı. Mektubu şerifi Heraklius'a takdim etti. Birçok ileri gelen kişilerin de bulunduğu bir mecliste mektup okundu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum halkının büyüğü Hirakle. Selam, hidayete uyan kişiyedir. Bundan sonra ben seni İslam dinini kabule davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bulursun. Allah da sana mükafatını 2 kat olarak verir. Eğer yüz çevirirsen, yurdundaki fakir çiftçilerin vebali senin boynunadır. Ey kitap ehli, gelin bizimle sizin aranızda müsavi olan bir kelime üzerinde Allah'tan başkasına ibadet etmemek, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak ve Allah'ı bırakıp da bir kısmımız diğer kısmımızı Rab edinmemek üzere karar verelim. Şayet ehli kitap olanlar bundan yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlardanız deyin. Mektubun sonuna konan Ey kitap ehli diye başlayan kısım Ali İmran suresinin 64. ayetiydi. Mektubun okunmasından sonra Heraklius, İslam dini ve Peygamber Efendimiz hakkında çeşitli sualler sordu, Dıhye cevaplandırdı. Görüşmenin ilk bölümü böylece sona erdi. Herakl, Dıhye'nin misafir edilmesini emrederek huzurundan çıkardı. Yanındakilere döndü. Araştırın, Hicaz ehlinden özellikle Mekke halkından bulacağınız kişileri huzuruma getirin dedi. Sağa sola adamlar gönderildi. Şam valisi, ticaret maksadıyla yurduna gelmiş bulunan 30 kişi yakalatarak doğruca Kudüs'e gönderdi. Adamlar getirildiler. Hirakli'nin önünde ayakta sıraya dizildiler. Herakl, tercüman yardımıyla onlara aldığı mektuptan söz etti. Peygamberden bahsetti. İslam dinini kabul etmediklerini öğrendiği zaman memnun oldu. Çünkü bu defa peygamber olduğunu bildiren zatı, ona inanmayanların dilinden dinleme imkanı doğmuştu. Bu adamlardan Dıhye gibi düşünmeleri beklenemezdi. Dıhye, peygamber olduğuna inandığı bir insan hakkında bir türlü düşünürken, inanmayanların düşünce ve kanaatleri daha başka olabilirdi. İçinizde soyca ona en yakın olan kimdir? Benim. Tercüman yoluyla sorulan soruya bu cevabı veren Ebu Süfyan'dı. Hirakl'in işaretiyle öne doğru ilerledi. Sen önde bulunacaksın. Hirakl daha sonra arkadakilere hitap ederek, sizler de onun ardında yer alacaksınız.
ben bu adama bir şeyler soracağım. Şayet yanlış cevap verirse işaret ederek bana bildireceksiniz dedi. Daha sonra Ebu Süfyan'a sormaya başladı. Aranızda onun soyu nasıldır? O şerefli bir soya sahiptir. Daha önce aranızda peygamberlik davasıyla ortaya çıkan olmuş mudur? Hayır. Ataları arasında melik ve sultan var mıydı? Hayır. Onun davetini insanların yüksek tabakası mı kabul ediyor yoksa aşağı tabakası mı? Doğrusu ona uyanlar zayıflardır. Artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı? Artıyorlar. İçlerinden onun dinini beğenmeyerek ayrılan oluyor mu? Hayır. Onu bu davayı ortaya çıkarmadan evvel yalanla suçladığınız oldu mu? Hayır. Vaadini yerine getirmediği olur mu? Hayır. Ebu Süfyan, arkadaşlarının orada kendini utandırmayacaklarından emindi. Hiçbiri bu konuşma devam ederken ortaya atılıp, ''Bu adam yalan söylüyor. Hakikatler bunun söylediği gibi değil.'' demezlerdi. Fakat dönüşte onların dillerini tutmak nasıl mümkün olurdu? Bu olay ötede beride anlatılacak. Ebu Süfyan bile bile yalan söyledi. Fakat Heraklius'un yanındayken bozmak istemedik diyenler bulunacaktı. Fırsatını bulup az da olsa bir şeyler söyleyemezler miydi? Hafif bir kazık oynatıvermek, bir çıban başı kanatı vermek yeterdi. Sorular başlayalı beri hep böyle bir fırsatı gözetlemekteydi. Hemen ilave etti. Ancak şu anda biz onunla belli bir zaman için anlaşma yapmış bulunuyoruz. Bu müddet içerisinde onun neler yapacağından haberimiz yok. Ebu Süfyan'ın bu sözü Heraklius'ta bir tesir yapmadı. Onunla savaştığınız oldu mu? Evet. Bu savaşların sonucu nasıl oldu? Muharebemiz kuyu kovası gibidir. Bir iner, bir çıkar. Bazen o bize galip gelir, bazen biz onu mağlup ederiz. Size neleri emrediyor? Sadece Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Atalarınızın din konusunda söylediklerini bırakın. Namaz kılmamızı, dürüst ve namuslu olmamızı, akrabaya karşı iyi muamele yapmamızı emrediyor. Heraklius'un sualleri burada bitti. Bunlar aklı başında bir insanın soracağı derli toplu suallerdi. Gelişi güzel, yersiz ve manasız sualler değildi. Bunları sorup cevaplarını aldıktan sonra tercümana dedi ki, ''Söyle ona, onun şerefli bir soya sahip olduğunu söyledin. Peygamberler böyledir. İçinde yetiştirdikleri toplumun itibar ettiği bir soya sahiptirler. Bu davayı ondan evvel kimsenin yürütmediğini söyledin. Şayet daha önce peygamberlik davası yürüten biri olsaydı, önceden ortaya atılan birinin taklitçisi derdim. Ataları içinde sultan yoktur dedin. Eğer olsaydı, bu adam atalarının mirasını elde etmek hevesindedir diyebilirdim. Peygamberlik davasını ortaya çıkarmadan evvel yalancılıkla suçlamadığınızı söyledin. Ben de biliyorum ki bir kişi insanlara karşı yalanı terk edip Allah adına yalan söylemez. Ona inananların zayıf kişiler olduklarını söyledin. İşte peygamberlerin yoluna girenler hep onlardır. Onların arttığını söyledin. İman böyledir. İş tamam oluncaya kadar artar eksilmez. Dinini beğenmezlik edip de dönen yoktur dedin. Tadı kalplerde hissedilen iman işte böyle olur. Vaadini yerine getirir dedin. Peygamberler böyledir. Hıyaneti bilmezler. Sadece Allah'a ibadet etmeyi ve ona ortak tanımayı emrettiğini, putlara tapmayı yasakladığını, namazı, doğruluğu ve namuskar olmayı emrettiğini söyledin. Gerçekten böyleyse o şu iki ayağımın bastığı yerlere malik ve sahip olacaktır. Ben böyle bir peygamberin çıkacağını biliyordum. Fakat sizin aranızdan çıkacağını tahmin etmiyordum. Ona ulaşabileceğimi bir bilsem çok zahmetlere katlanır, görüşürdüm. Onun yanında bulunsam hizmetçisi olur, ayaklarını kendi ellerimle yıkardım. Heraklius bunları söyledikten sonra emretti. Mektubu şerif getirildi ve bir daha okundu. Mektubun okunması
henüz bitmişti ki bir gürültü koptu. Sağdan soldan bağırışmalar oldu. Ebu Süfyan ve arkadaşları dışarı çıkarıldılar. Kendi başlarına kaldıklarında Ebu Süfyan, ''Vallahi İbn-i Ebi Kepçe'nin işi pek acayip oldu. Rum Sultanı bile ondan korkuyor.'' demekten kendini alamadı. İbn-i Ebi Kepçe, Peygamberimiz hakkında kullandığı bir lakaptı. Artık Ebu Süfyan, geriye doğru saymanın başladığını iyiden iyiye kabul etmiş bulunuyordu. Binlerce kişilik orduların komutanı olan Bizans hükümdarının bu söylediklerini yabana atmak ve aptal herif, ne söylediğinin farkında değil demek sadece pudalalık olurdu. Daha sonra Heraklius, Resulullah aleyhisselam Efendimizin elçisi Dıhye'yi çağırdı. Hediyeler vererek onu yolcu etti. Müsbet veya menfi bir cevap vermiş olmuyordu. Sarayına devletin ileri gelenlerini ve din adamlarından seçkin bir grubu davet etti. ''Ey Rum milleti, doğru yolu bulmayı, saadet tacını giymeyi ve mülkünüzün elimizde kalmasını arzu eder miydiniz?'' dedi. ''Elbet'' dediler. ''O halde bu peygamberin dinini kabul ediniz'' dedi. Bu söz dinleyicilerde fena bir tesir bırakmıştı. Omurdanarak geri döndüler. Yaban eşekleri gibi kapılarak koştular. Bu davranışları Heraklius'u şiddetle protesto etme manasını taşımaktaydı. Kapılar daha evvel Heraklius'un emriyle sımsıkı kilitlenmiş bulunuyordu. Dışarı çıkmak için zorlamaları fayda vermedi. Onların bu nefretini gören Heraklius emretti ve hepsi geri çevrildi. Tekrar huzuruna toplandılar. Fakat canlar sıkkın, suratlar asıktı. Büyük ümitlerin bağlandığı bir dostun hançeriyle vurulmuş gibiydiler. Ama Heraklius onları soğukkanlı bakışlarla seyretmekteydi. Durumunda bir fevkaladelik sezilmiyordu. Heyecansızdı. ''Denedim sizleri.'' dedi. ''Sizin dininize bağlılık derecenizi ölçmek istedim. Anladım ki inançlarında samimi insanların karşısında bulunuyorum.'' Bu sözler adamların bakışlarını değiştirdi. Yüzlerdeki gerginlikler gevşedi. Memnuniyet ve bağlılıklarını ifade etmek üzere onun karşısında secdeye kapandılar. Heraklius bundan böyle saltanatı uğruna yine eski dini üzerine kalacak. Hak dini ve hak peygamberi tanımasına rağmen yine de iman ve İslam hudutları içine girmeyecek. Küfrün ve dalaletin karanlıkları içerisinde bocalayıp duracaktı. Hatta bu hırs uğruna o İslam'a ve Müslümanlara karşı kılıç çekme bedbahtlığına bile uğrayacaktı. Dıhye, Heraklius'un yanından izzet ve ikramla ayrıldıktan sonra ver elini Medine diyerek yola koyuldu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e ve kendi şahsına verilen hediyeler de vardı. Yolda Cüzam kabilesinden bir soyguncu çetesi onu durdurdu. Dıhye onlara kendini tanıtmaya ve görevini anlatmaya çıktıysa da dinleyen olmadı. ''Hele sen üzerinde bulunanları ver bakalım.'' dediler. ''Veremem. Gücünüz yeterse gelin kendiniz alın.'' Böyle bir meydan okumanın sonu, Dıhye'nin de sonu olurdu. Bu kadar adamla başa çıkamazdı. Bu defa adamlar istediklerini Dıhye'yi öldürdükten sonra alırlardı. Maksatlarını yerine getirmek için fazla beklemeye, nazlandırmaya hiç niyetleri yoktu. Hemen üzerine atıldılar. Neyi varsa hepsini aldılar. Sadece eski bir elbiseyle bıraktılar. Hem şahsına hem Resulullah aleyhisselam Efendimiz'e ait olan hediyelerden biri bile kalmamıştı. Çektiği bunca zahmet, akıttığı bunca ter ve bir yığın üzüntü kalmıştı geride. Adamlar iyi bir alışveriş yaptıkları, emeksiz yemeğe kondukları için neşeli adımlarla yollarına koyulurken içlerinden biri. ''Şükret ki canını bağışladık yakışıklı adam!'' diye bağırdı. Yerden göğe kadar haklıydı. Şu anda Dıhye'yi öldürmek isteseler, engel olacak tek şahıs yoktu.
Bu işse onlar için bir tavuğu boğazlamanın ötesinde bir değer ifade etmiyordu. Dıhye Medine'ye ulaştı. Doğruca Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i buldu. Ayrıldığından geri gelmesine kadar olanları birer birer anlattı. İleride Rumların ve Heraklius'un Müslümanlara karşı tavırları değişecek, olaylar başka türlü gelişecekti. Mukavkısa Mektup. Bir mektupta Mısır Meliki Mukavkısa yazdırıldı. Onu götürme vazifesi de Hatip bin Ebu Belta'ya verildi. Hatip yanında Resulullah aleyhisselam Efendimizin emaneti olduğu halde Medine'den ayrıldı. Uzun bir yolculuktan sonra Mısır'a ulaştı. Mukavkıs'ın huzuruna girerek mektubu takdim etti. Mukavkıs mektubu hürmetle aldı, öptü. Hatip'a izzet ve ikram gösterdi. Yanında papazların da bulunduğu bir gün Hatip'a, ''Bana arkadaşların hakkında bilgi ver.'' ''Gerçekten o bir peygamber değil midir?'' dedi. ''Evet, o Allah'ın peygamberidir.'' ''Peki kavmi ona bunca eziyet yapıp durdu, hatta yurdundan sürüp çıkardı diyorsun. Bu durumda o neden kavmine beddua etmedi?'' ''Meryem oğlu İsa bir peygamber değil midir ey melik?'' ''Evet, bir peygamberdir.'' ''Peki kavmi onu asmak üzere yakaladıkları zaman Allah Teala kendisini kurtarıp göğe yükseltirken, Allah onları mahvetsin diye neden beddua etmedi? Evvela bunun cevabını isterim sizden. Anlaşıldı ey Hatip, sen hikmet sahibi bir insansın. Hikmet sahibi bir insanın yanından geliyorsun. Daha sonra Mukavkıs, Resulullah Efendimiz için hediyeler hazırladı. Yol boyunca bir tehlikeye uğramasın diyerek yanına adamlar kattı. Tatlı dille, güler yüzle uğurladı. Mukavkıs, İslam dinini kabul etmemişti. Bununla beraber nezaketi, tedbirli bulunmayı da elden bırakmamış, hiç olmazsa gönül kırmamıştı. Hatip, kazasız belasız devam eden uzun yolculuğunu Medine'de noktaladı. Vücudu yorgundu fakat gönlü huzurla doluydu. Vazifesini yapmış, Mukavkıs'ın sorularına yeterli cevaplar verilmiş, gücü yettiği kadarıyla İslam dinini ve Resulullah Efendimiz'i tanıtmaya muvaffak olmuştu. Bunun ötesinde Mukavkıs'ın iman etmesi kalıyordu ki buna da kimsenin gücü yetmezdi. Yüce Mevla, sevgili peygamberine sen istediğini hidayet erdiremezsin fakat Allah dilediğine hidayet eder buyurduysa Hatip için bu hüküm daha çok geçerli. Hediyeleri Resulullah Efendimiz'e takdim etti. Hediyeler arasında iki cariye vardı. Bunlar iki kardeşti. Nebi Ekrem aleyhisselam bunlardan Mariye ismindeki hanımı kendi için alıkoydu, Sirin adındakini de Hassan bin Sabit'e verdi. İleride Mariye, Peygamber Efendimizin son çocuğu olan İbrahim'in annesi olacaktı. Tabi'in devrinin meşhur alimlerinden özellikle rüya tabiri konusunda fevkalade bir yeteneğe sahip olan Muhammed bin Sirin de diğer cariyenin çocuğu olarak dünyaya gelecekti. Mukavkıs'ın gönderdiği Düldül adındaki beyaz katır, Peygamberimizin damadı Hazreti Ali bin Ebi Talib'e verildi. Geriye bir çift sahtiyan mes kalıyordu. Efendimiz onu giymek üzere kendisi için ayırdı.

aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

0: Kervan FM reklamlar.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
5: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

unutmayın. Karanlık soğuk dehlizlerdeki zincir şakırtılarının, saray debdebelerinin korkulu rüyası olması sadece tarihe has bir olay değildir. İnsanlıkla paralel başlayan ve kıyamete kadar gidecek bir süreçtir. Zindanlar, davaları için mücadele verenlerin savaş meydanıdır. Bu savaşa katılanlar elbette birçok şeyi göze almışlardır.

Bir gün hepimiz göçüp gideceğiz. Kabrimizin başında ve yakınlarımızın yüreğinde acı bir telaşla uğurlanacağız bu dünyadan. Son taksidimizi ödemeden daha, ocağın üzerine koyduğumuz süt soğumadan, bir türlü rahat edemeden, ya da ne bileyim, kaç bayramdır yolunu gözlediğimiz evladımızın yüzünü göremeden son lokmamızı yiyip gideceğiz. Hastaysan seni ziyarete gelenlerin çokluğundan veya muayene olduğun doktorun sesindeki iğreti duran teskinden anlarsın bunu. Yol yakındır ve herkes iyi davranmaktadır her zamankinden daha. Biriktirdiğin 3-5 kuruştan veya borçlarından bahsedersin en yakınına. Evdekiler ağlamaya başladığında sen ölmüş olursun. Yavaşça gözünü kapatırlar ve çeneni bağlarlar sonra. Üzerinde yıllardır bugün için sakladığın örtü. Tabutunun başında seni çok sevenler bekleyecek, bunu bilirsin. Biraz da cami cemaati olur, seni tanıyanlarla birlikte namazına duranlar arasında. Herkesle topluca helalleşir ve herkes seni iyi Adem bilir bu son yolculuğunda. Cami ile mezarlık arası yakın olur köy yerinde. Omuzdan omuza en fazla 10 dakika. Mezarına inerken hıçkırıklar son kez yükselir. Üzerinde kefenin olmasa sıkıca saran, bize de el sallar mıydın acaba?''

boyası eskimiş birkaç çift ayakkabı, daha geçen kış kızının sana diktiği manto, bazen kumaştan kışlık entari ve etek belki, hepsi torbaya doldurulup yoksul bir evin kapısına bırakılacak gözyaşlarıyla. Dostlarım dua edecek arkandan ve sadaka verecekler zaman zaman. Daha geçen bayram yollarına yüreğini yatırdığın evladın tek tek dokunacak senden kalan hatıralarına. Aslında diye başlayan cümleler kuracak ve sonunu getiremeyecek asla. En çok sevdiğin yemekler, pencerenin önündeki üzerine saatlerce oturup araba yoluna baktığın sandalye, her telefon çalışında sevinçle ahizeye uzanan elin, torunlarını severken söylediklerin konuşulacak bir zaman. Eski divanın altındaki tahta sandıktan, titrek bir gülümsemeyle çıkartılan fotoğraflar içinde senin de bulundukların ayrılıp bir araya toplanır. Elinde tesbih ve sanki bir yastık gibi daima orada duruyormuşçasına divanın üzerindeyken senden habersiz çektikleri fotoğrafın büyütülüp duvara asılacak mesela. Artık o eski evin sesi konuşmayacaktır bir daha. Senden sonra ilk doğacak olan torununa ikinci bir isim olarak adın verilir. Mezarının etrafını yaptırmak

fikri, öldüğünde yanında bulunmayan evladından çıkacaktır ilk defa. Tanıdık bir mermerci aranacak önce. İki torba çimento ve kum. Yerden yarım metre yükseklikte, üzerinde güller açan bir mezarın olacak sonra. Oysa sen çoktan görmüştün rüyanda. Bütün telaşın bitmiş olmalı. Ne yemeğe az kattığın tuz, ne büyük doğranmış soğanlar, ne de misafir gelmeden az önce son kez tozun almak için koşuşturduğun muşamba döşeme. Bayram hazırlıkları, düğün kalabalığı, gece yarıları nefesini tıkayan öksülük, evlendiğin yıllardan kalan yoksulluk. Hepsi bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen hayat. Ki gerçekten de öyledir zaten. Bir kuru dala bastığından çıkan sesten ürken serçenin aniden kanat çırpması kadar kısadır hayat. Bunu en iyi sen anlamışsındır artık. İhtimal ki yaşıtların gibi sen de okuma yazma bilmezdin. Değil okul, bir kitap bile okumadan ölüp gitmek nasıl bir şeydir? Mezar taşına yazılan yazıları bile okuyabilseydin eğer, gülerdin. Çocuklarına anlattığın gibi. Onlar daha küçükken sen de geliyor musun cuma geceleri evine? Hep birlikte buluşup eskiden gidenlerle birlikte ağlıyor musunuz yoksa terk edilmişliğinize? Unutmak sadece yaşayanlara sanırdım. Unuttun mu yoksa? İki kış önce taşınmıştın şehre. Yedisinde Kur'an okundu. Son kez birlikte ağladılar. Çocuklara şeker, büyüklere şerbet ve helva ikram ettiler. Birkaç kişi gündüzünden arayıp gelemeyeceğini bildirdi. Hatim duası ve hasbihalden sonra herkes kendi evine döndü. Bilirsin, iş güç işte. Anlatırız gelince. Artık karın altında bile üşümeyeceksin. Üzerinde iki kat yorgandan daha kalın bir toprak ve üstelik hiçbir zaman acıkmayacağın yerdesin. Bir varmış, bir yokmuş. Bir daha hissedilmeyecek nefesin. Fotoğrafın vardı ya hani duvarda. Çocuklar camını kırdılar iki sene sonra. Ha düştü, ha düşecek çerçeve. Yeniden elden geçti eski eşyalar. Çemberin kenardaki iğne oyasını alıp yer biz yaptılar. Teker teker atıldı melamin tabaklar. Bakır kapları kalaylayıp yerine koydular. Yağmur yağmasaydı eğer, döşeklerin yünlerini de günleyeceklerdi. Camları açıp evi bir güzel havalandırdılar. Üç kez çevirip anahtarı kilidin içinde yine senden bahsederek kabristana kadar dua edip mezarın başında 19.30'da kalkacak olan arabaya geç kalmamak için çıktılar yola. Artık yeni yapılan evde senin fotoğrafın yok. Hatırlayan da kalmadı pek bu dünyada. Mezarının olduğu yere aile kabristanını yaptılar. Fark etmişsindir. Şimdi herkes boylu boyunca senin yanında. Eğer yaşıyor olsaydın yüreğin dayanmazdı buna. En çok ne kaldı sana yaşadığın hayattan? Bir tek bunu merak etmedik işte. Anlamışsındır. Şimdi yaşarken birlikte olduğun bütün dostlarına ve üç adam boyunu bulan söğüt ağacının altında mahşer gününe çıkan yolun tam ortasından. Hayatında kimseyi bekletmedin. Kimseye beni bekleyin demedin ama sen hep bekledin. Ve şimdi kabir, sorgu sual, mezarından uzaklaşanların ayak sesleri. Hala bekliyorsun yaşarken konuştuğun meleklerle. Hasret çektiğin, yolunu gizlice gözlediğin sevdiklerinin tek tek yanına geleceğini artık en çok sen biliyorsun. Hep senin dualarını isterdik en bunaldığımız anda. Ah ah yalan dünya derdin ya hep. Şimdi tek gerçek dünyada yine bize dua ediyor musun? Yalan dünya. Yalan dünya. Yalan dünya.

Yusuf. Yusuf köle, yani annesizdi. Bir hatırlayıştı yalnızca. Annesini hatırlasın diye onu Yakup attı kuyuya. Fakat Yusuf, ah Yusuf, hatırlamayla kirliliği aynı şey sanardı. Yakup mimardır. Kardeşler nasıl olsa secde ederdi. Hep bir şeyler gizliyordu. Meyveyi olgunlaştırmadan kimseye vermez. Geri dönülemeyecek yere gelinmeden perdeyi açmazdı. Senaryoda taraf tuttuğunu, yani aşkı, en çok bunu gizledi. Yusuf yeniden dirilecekse, bu bir yazgı, bir atıfetse, kuyuya diri diri girmeli. Yetmezse 7 yıl zindan denenmeli. Yusuf bir adamın karanlıkta kalarak annesini hatırlamasıdır.

Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii yanı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
6: kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
7: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
8: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
9: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
10: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Roman Kuşağı başlıyor.
13: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri Roman Kuşağı'nda. Kıyamet şehir Felluce 26. bölüm.

Gözyaşlarıyla ıslanan mektup bitmişti. Hüseyin bu inanılması güç haber karşısında adeta hem yüreğinden hem de beyninden vurulmuşa dönmüştü. Nefesi kesilecek gibi oldu. Gözleri artık hiçbir şeyi görmüyordu. Nereye dönse Nur'u görüyor, nereye yönelse onun silüetiyle karşılaşıyordu. Nur'un feryatları kulaklarını çınlatıyordu. Bedeni onu taşıyamayacak kadar ağırlaştı. Gözleri karardı ve olduğu yere yığılıverdi. Bünyesi bu kadar acıyı daha fazla taşıyamamıştı. Bayılmıştı Hüseyin. Nur bir başkaydı Hüseyin için. Gözlerinden bile sakındırdı onu. Masumiyet ve iffet numunesi olan nişanlısı, işgalci sadist askerlerin elinden neler çekmişti. Hepsini içi kan ağlayarak mektupta belirtmişti Nur. Hüseyin yavaş yavaş gözlerini açınca Şahran ve diğer direnişçi arkadaşlarının başucunda bulunduklarını gördü. Bütün hüzünlü bakışlar ona doğru çevrilmişti. Hepsinin yüzünde çaresizlik ve hüzün hakimdi. Hüseyin'in nutku kesilmişti. Hiç konuşacak mecali bile kalmamıştı. Şahran onu teskin etmeye çalıştıysa da bunda başarılı olamadı. Çünkü Şahran'ın kendisinde de Nur olayı büyük bir infial yaratmıştı. Şimdilik en doğrusunun Hüseyin'in bir süreliğine kendi haline bırakılması gerektiğini düşündüler. Hüseyin'i odada yalnız bırakıp oradan ayrıldılar. Şimdi Hüseyin yapayalnızdı. Düşünceleriyle baş başaydı. Hiç hareket etmeden kan çanağına dönmüş gözleriyle odanın mat duvarlarına öylece baka kalmıştı. Aldığı haberin büyük şokunu hala üzerinden atamamıştı. Sonra nedense birden aklına son günlerde sıkça görmüş olduğu o rüya geldi. Demek öyle sıradan bir kabus değilmiş o gördüklerim. Gördüklerim bir hakikatmiş. Nur benden yardım etmemi, onu o zalimlerin elinden kurtarmamı istiyormuş demek. Ama ben bunu anlayamadım. Daha fazla gözyaşlarına hakim olamadı. Bıraktı Hüseyin kendini. Tıpkı barajda biriken suların bırakıldığı gibi sarsıla sarsıla ağladı. Gözlerinden sicim gibi yaşlar boşalırcasına. Koca dünyada artık kendini çok çaresiz ve yapayalnız hissediyordu. Nur'u düşündükçe işgalci askerlere kini ve öfkesi daha çok kabarıyordu. Öfkesi coştukça coşuyordu. Kim bilir şu dakikalarda bile ne eziyetler ne çileler çekiyordu. Bunları düşündükçe çıldıracak gibi oldu Hüseyin. Allah'ım dedi. Ne olur aklıma mukayyet ol. Sen bana bir çıkış yolu göster. Senden başka sığınılacak merci yoktur. Sen yardımını ve rahmetini üzerimizden esirgeme. Başını iki elleri arasına aldı ve ne yapması gerektiği hakkında düşüncelere daldı. Öylece çaresiz, bir şeyler yapmadan yerinde duramazdı. Mutlaka bir şeyler yapması gerekiyordu. Camilerden ezan sesi yükseliyordu. Sabah ezanı. Müezzinin sesi bile bir başkaydı. Hüzün ve gam yüklüydü. Namaz uykudan hayırlıdır. Bütün gece uyumamıştı ki Hüseyin. Daha doğrusu uyuyamamıştı. Öyle ya, Nur uykusuz geceler geçirirken kendisi nasıl sıcak yatağında uyuyabilirdi ki? Gece boyu hep düşünmüştü. Bu kötü gidişata dur diyebilecek, küfrün kalbine korku salacak bir hal, çare düşündü. Gece boyu süren derin tefekkürün ardından hayatının kararını almıştı Hüseyin. Bunu uygulamada da çok ama çok kararlıydı. Kesin kararını vermişti. Ebu Garip hapishanesinde istişade eylem düzenleyecekti. Bomba olup Ebu Garip'in içinde patlayacaktı. Nur'un çağrısına icabet edecekti Hüseyin. Nur ve beraberindekiler ölüme çoktan razıydılar. Hatta en büyük arzularıydı ölüm. Onlar için bir kurtuluş reçetesiydi. Her gün defalarca temenni ediyorlardı. Çünkü her an ölüp ölüp yeniden diriliyorlardı. Kararlıydı Hüseyin. Bu fikrini uygulamaya koyacaktı. Yoksa bu taşınması güç yükün altında ezilip gidecekti. Hiç kimse onu bu aldığı karardan artık vazgeçiremezdi. Şahran Taybet bile. Bu kararlılıkla kalkıp abdest aldı. Şahran ve diğer direnişçiler de namaz için hazırlık yapmışlardı. Şahran'ın imamlığında sabah namazına duruldu. Namaz ve tesbihattan sonra Şahran, Hüseyin'e şefkatle sokulup hal hatırını sordu. ''İyisindin inşallah.'' diye sordu Şahran kısık sesle. ''Hamdolsun abi, şimdi daha iyi hissediyorum kendimi.
İyi, dedi Şahran. İstersen biraz uyumayı dene. Çok yorgun ve bitkin görünüyorsun. Uyumak istemiyorum, dedi Hüseyin. Ben biraz Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Siz uyuyun isterseniz. Şafak sökene kadar gözyaşları içerisinde Kur'an-ı Kerim okudu Hüseyin. Allah'ın yüce kelamını okudukça kendini daha güçlü ve daha dirayetli hissetmeye başladı. Kur'an okumayı bitirip büyük bir saygıyla rafa yerleştirdi. Bir kağıt kalem alarak annesine bir veda mektubu yazdı. Annesi çok dirayetli ve bir o kadar da imanlı bir kadındı. İşgal başladığından bu yana direniş için oğlunu hep kendisi teşvik etmişti. Bu yolda korkmamasını ve cesaretli olmasını öğütlemişti. Bu uğurda şehit düşmekten çekinmemesi gerektiğini her fırsatta söylüyordu. Annesinin kendisiyle gurur duyduğunu ve bu gerçekleştireceği istişade eylemle de daha çok gurur duyacağını çok iyi biliyordu. Kalbi bu konuda en azından rahat ve huzurluydu. Ama onu düşündüren ve endişelendiren konu Murat'tı. Türkiye'deki akrabalarının onu almaya gelecek olmaları bu endişelerini biraz yersiz kılıyordu ama Murat yine de bir başkaydı onun için. Nur'un akıbetini öğrendikten sonra Murat'ın yüzüne bile bakacak durumda hissetmiyordu kendini. Ona karşı mahcupluk hissediyordu. Kararını verdi Hüseyin. Annesini ve Murat'ı görmeden, onlarla vedalaşmadan Ebu Garib'in yolunu tutacaktı. Annesiyle her evden çıkışında helalleşip öyle ayrılıyorlardı. Bir daha görüşmemek kaygısıyla annesi onu bağrına basıyordu. Onlarla tekrar vedalaşıp o yoğun duygu atmosferini yaşamak istemiyordu. Kararından vazgeçmekten korkuyordu. Şeytanın bu duygusal tabloyu gerekçe gösterip kendisini kararından caydırabileceğini düşündü. Annesine ve Murat'a ayrı ayrı birer mektup yazdı. Murat'ın mektubunun kendisine Türkiye'deki akrabaları geldikten sonra verilmesini isteyecekti. Böylesi Murat için daha hayırlı olacaktı. Nihayet almış olduğu bu önemli kararı konuşmak için Şahran'ın yanına gitti. Konuşmaya çalıştı ama sesi bir anda buğulanarak kelimeler boğazına düğümlendi. İçinde kopan esrarengiz fırtınayı bastırmak için birkaç kez yutkundu. Kırık bir ses tonuyla ''Abi, sizinle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum.'' dedi. ''Gel otur.'' dedi Şahran. Meraklı bakışlarla Hüseyin'i yanı başına oturttu. ''Hayırdır inşallah. Abi, ben çok kötüyüm. Bütün gece gözüme uyku girmedi ve artık rahat uyuyabileceğimi de pek sanmıyorum. Bütün gece çok düşündüm ve bir karar aldım. Ebu Garib'e istişade eylem düzenleyeceğim.'' ''Ne dedin sen? İstişade eylem mi?'' dedi Şahran hayretler içerisinde kalarak. ''Evet abi, kararım kesindir. Sakin ol Hüseyin, sakin ol.'' dedi Şahran. ''Bu yolda daha çok dikkatli hareket etmemiz gereken bir aşamadayız. Öyle ani ve duygusal kararlar almak bize yakışmaz. Seni çok iyi anlıyorum. Çok zor bir dönemden geçiyorsun ama sağlıklı düşünmek ve ona göre adım atmak gerek. Bütün gece düşündüm. Benim için en hayırlısı bu. Nur'un mektubunu siz de okumuşsunuzdur. Oradaki o çağrılardan ve yalvarmalardan sonra yerimde oturmamı bekleyemezsiniz. Bunu sadece Nur için yapmıyorum. Ebu Garib de o aşağılanmaya maruz kalan, inim inim inleyen tüm kardeş ve bacılarım için yapıyorum. Nur'un mektubu beni çok etkiledi ve beni adeta kendime getirdi. O zalimlere acı bir fatura kesmemiz gerek. Bunun tek yolu da Ebu Garib'e istişare eylem düzenlemek. Bunu da Allah'ın izniyle ben gerçekleştireceğim. Bu konuda kararım kesin ve nettir. Şahran, Hüseyin'deki bu kararlılığı görünce sustu. Şahran, istişade eylemlere pek sıcak bakmıyordu ve bu yöntemi de başvurulabilecek en son çare olarak görüyordu. Ama işgal altındaki bu mazlum halkın hakkı, zalimane bir şekilde gasp edilmiş, ırzlarına en adi şekillerde tecavüz edilmiş, korku ve endişenin hüküm sürdüğü bir kaos ortamı oluşturulmuştu. Tablo bu denli karanlık ve acıyken bu insanların halet ruhiyelerini anlamak o kadar da kolay olmasa gerek. Şahran'ın gönlü el vermiyordu. Hüseyin'in istişade eylemini düzenlemesine gönlü el vermiyordu. Direnişin geldiği aşamada Hüseyin gibi cesur ve zeki gençlere de çok ihtiyaç vardı. İşgalci askerler de başta Ebu Garib hapishanesi olmak üzere diğer hapishanelerde de çizmeyi fazlasıyla aşmışlardı. Halk öfkeli, kinliydi ama o kadar da çaresiz ve tedirgindi.
Bu zalimlere acı bir fatura kesmek, kırılan onurları ve yaşanan acıları bir nebze de olsa dindirecekti. Hüseyin'i almış olduğu bu karardan vazgeçirmek mümkün olmayacağına göre bu kararı organizeli büyük bir eyleme dönüştürme düşüncesindeydi Şahran. "Tamam Hüseyin, tamam," dedi. "Madem bu kadar kararlısın, o zaman iyi bir plan ve organizasyon da bu zalimlere büyük bir darbe indirebiliriz. Hemen çalışmalara başlıyoruz. Bağdat'a gitmek için yola çıkmamız gerek. Sen istersen eve gidip annen ve Murat'la vedalaş. Ben de ufak tefek işlerimi halledeyim, hemen bugün yola çıkarız." "Hayır abi, ben eve uğramayacağım. Annemden dün evden çıkarken helallik almıştım. Eve gitmek istemiyorum. Bünyem artık o duygusal atmosferi kaldırmayabilir. Şu mektupların birini anneme, diğerini de Murat'a vermenizi istiyorum. Ama Murat'ın mektubunu Türkiye'deki akrabaları onu almaya geldiklerinde ona vermenizi istiyorum. Hiçbir zaman da ablası Nur'un başına gelenleri bilmesin. Bunun için Nur'un mektubunu da internet üzerinden tüm dünyaya duyurmak için yayınlarken sadece ismini bırakıp soyadını gizlemenizi istiyorum. Bırakın, Murat ve akrabaları Nur'u da evlerinin enkazında ölmüş olarak bilsinler. Böylesi onlar için daha hayırlıdır." Montunun cebinden çıkardığı kapalı zarfların içine koymuş olduğu iki mektubu da Şahran Taybet'e uzattı. "Sen hiç merak etme Hüseyin," dedi Şahran. "Ben de zaten Nur'un mektubunu internette duyururken soyadının bilinmemesi için sadece ismini yazılı bırakıp soyadını silmiştim. Ben de aynen senin gibi düşünmüştüm. Verdiğim mektuplar için de endişelenme. Onları dediğin şekilde sahiplerine kendi elimle vereceğim." Şahran ve Hüseyin Bağdat'a yola çıkmak için hazırlıklara başladılar. Kaybedecek zamanları yoktu. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Bağdat'a geldiler. Bağdat'ın kenar mahallelerinde bulunan iki katlı ve dirençlerin merkezi konumundaki bir evde hummalı bir koşuşturma gözleniyordu. Hazırlıklar bitme aşamasındaydı. 45 yaşlarında hafif, kısa ve dolgun yapılı, genişçe bir alnına sahip, uzunca gür sakallı ve mütebessim çehresiyle etrafındakilere güven aşılayan Ebu Nasır, Bağdat'taki dirençin öncülerinden sayılırdı. Şahran Taybet'in çok yakın arkadaşıydı. Şahran, Bağdat'a ulaşır ulaşmaz Ebu Nasır'la irtibata geçip Ebu Garip hapishanesine düzenlenecek olan istişade eylem için ondan yardım talebinde bulunmuştu. Ebu Nasır da bu isteği karşılamak için hazırlıklara hiç vakit kaybetmeden başlamıştı. Bu iş için gerekli olan patlayıcılar, araç ve istihbarat bilgileri hemen hemen hazır sayılırdı. Sadece istihbarat bilgilerinde kimi eksikliklerin tamamlanması gerekiyordu. Bu bilgiler de gelirse akşama harekete geçilecekti. Beklenen son istihbarat bilgisi de gelince artık vakit kaybetmeden bir araya gelinip plan detaylıca ele alınmalıydı. Ebu Nasır ve Şahran Taybet çok önemli operasyon ve eylemlerin altına imza atmış askeri dehalardı. Bu eylem için en ince detaylar gözden geçirildi. Yoğun ve hararetli geçen istişarenin ardından kağıt üzerinde plan tamamlandı. Artık operasyon için akşam vaktinin gelmesi beklenecekti.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydinli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Öz Yılmaz Ford özel servis ve yedek parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford özel servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford özel tamir ve bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford özel servisi ve yedek parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
5: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Filistin topraklarında yüz binlerce masumun katledilmesi ve yaralanmasından sorumlu olan soykırımcı Siyonistlere yönelik nefret dünya genelinde artıyor. Soykırımcılara yönelik bir eylem de Londra'da yaşandı. Yoğun Yahudi nüfusuyla bilinen Golders Green bölgesinde bir Siyonistin hedef alındığı bildirildi. Ben Yakar isimli Siyonist Yahudi, gece saatlerinde telefon görüşmesi yapmak için kaldığı daireden dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Ben Yakar'ın aktardığına göre İbranice konuştuğunu duyan 5 veya 6 kişilik bir grup kendisine yaklaşarak Siyonist olup olmadığını sordu. Evet yanıtını vermesinin ardından grubun kendisine saldırdığını belirten Siyonist Ben Yakar, "Bana yumruk ve tekmelerle saldırdılar," dedi. Aldığı darbelerle yüzünden ve vücudun farklı yerlerinden yaralanan Siyonist hastanelik oldu. Son aylarda İngiltere'de Siyonist Yahudileri hedef alan eylemlerin arttığı belirtiliyor. Nisan ayında yine Golders Green'de iki Siyonistin bıçaklandığı bir saldırı yaşanmış, geçen yıl Manchester'daki Heaton Park sinagoguna yönelik saldırıda da iki Siyonist Yahudi ölmüştü.
2: İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamaney, Telegram hesabından yayınladığı mesajda ABD'yi uyardı. Hırvatistan, Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerde dikkat çeken bir adım attı. Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Siyonist rejimin Zagreb Büyükelçiliği için önerdiği Nissan Amdur'un atanmasına onay vermeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kararın Siyonist rejimin mevcut politikaları nedeniyle alındığı belirtilirken, Milanović'in geri adım atmayacağı vurgulandı. Böylece Amdur'un resmen büyükelçi olarak göreve başlamasının önü kapatılmış oldu. Yerel basında yer alan değerlendirmelerde, Hırvatistan tarihinde ilk kez yabancı bir büyükelçi adayının Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edildiği ifade edildi. Görev süresi sona eren mevcut büyükelçi Gari Kore'nin ülkesine döneceği, Amdur'unsa yalnızca geçici diplomatik statüyle görev yapabileceği kaydedildi. Milanović, son dönemde Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle Siyonist rejime karşı en sert tutum alan Avrupalı liderlerden biri olarak öne çıkıyor. Hırvat lider daha önce yaptığı açıklamalarda Gazze'de yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtmiş, Zagreb yönetiminin Siyonist rejimle askeri işbirliğini askıya aldığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Milanović, geçmişte Siyonist rejimin Zagreb Büyükelçisi Gari Koren'i de açıklamaları nedeniyle sert şekilde eleştirmişti. Özellikle Milanović'in "Burası Zagreb, Tel Aviv değil" sözleri uzun süre ülke gündeminde kalmıştı. Karar, Avrupa'da Siyonist rejime yönelik artan diplomatik tepkilerin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.
3: İran İslam Cumhuriyeti, ABD ve Siyonist işgalcilere casusluk yapan şebekelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Tesnim Haber Ajansı'na göre Kazvin İl Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, yürütülen karmaşık operasyonlar sonucunda Siyonist rejime bağlı iki casusu tespit edip gözaltına aldı. Ayrıca Halk İhbarları ve Kazvin İl İstihbarat Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu savaş silahları dağıtım şebekesi çökertildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bir başka operasyonda sanayi tesislerinden birinde stoklanan ve piyasada kargaşa çıkarmayı hedefleyen 1400 ton petrokimya hammaddesi tespit edilerek el konuldu. Kirman İl Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ise bir dizi şok operasyonla il genelinde gerçekleştirilen terör eylemlerinin 8 ana failini tespit ederek gözaltına aldı. Bu unsurların suç eylemleri arasında güvenlik güçlerinin aracına ateş açma, polis memurlarına saldırı, Sircan Kaymakamlığını ateşe verme, Siyonist rejim lehine casusluk yapma ve sapkın fırkalarla irtibat kurma yer alıyor. Çahar Mahal ve Bahtiyari İl Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı da operasyonlarında devrim karşıtı gruplara bağlı birkaç şebeke bünyesinde faaliyet gösteren 22 unsuru tespit edip etkisiz hale getirdi. Bu unsurlar ağırlıklı olarak monarşist terör hareketinden oluşan yurt dışındaki elebaşlarıyla irtibat halinde silah temin etme, ülkede güvensizlik oluşturma ve sabotaj eylemlerini planlarken gözaltına aldı.
4: Boşanma oranlarındaki artış, aile yapısının tahrip olduğuna dair dikkat çeken veriler sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre boşanma oranları zirveyi gördü. Yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken, günde ortalama 530 yuva dağıldı. Boşanmaların yaklaşık %40'ı evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi erken bir dönemde gerçekleşti. Son zamanlarda artan boşanmalar, buna paralel evlilik sözleşmesi taleplerinde de yükseliş yaşanmasına neden oldu. Hal böyle olunca, evlilik şirket ortaklığına döndü yorumlarını beraberinde getirdi. Noterlerde mal rejimi sözleşmesi, bir diğer adıyla evlilik sözleşmesi taleplerinde de %40'lık bir artış yaşandığı görüldü. Avukatlar, evlilik öncesi borçlar ve düğün takıları ile ilgili konuların sıkça gündeme geldiğine işaret etti. Bu nedenle evlilik, risklerin yönetildiği ve krizlere karşı çıkış planlarının önceden hazırlandığı bir ortaklık modeline dönüştü. Hukukçular, bırakın evi veya arabayı, artık bir televizyonun dahi değerli hale geldiğini ve ev eşyası paylaşımı yüzünden davaların yıllarca uzadığına dikkat çekti. Maliyeti 5500 lirayı bulan bu sözleşmeler, artık sadece iş adamlarını değil, ağırlıklı olarak eğitimli ve beyaz yakalı kesimin de önceliği oldu. Evlilik sözleşmesi denen bu uygulama, evliliğin daha ilk gününden ayrılığa kapı aralar oldu. Güven, kalplerle değil, kalem kağıtla inşa edilmeye çalışıldı. Karı koca arasındaki güvenin, doğru iletişim, sadakat, paylaşmak, sevgi ve saygıyla değil, mal rejimi sözleşmesiyle sağlanması amaçlandı. Şimdi sorular da ard arda geldi. Bu uygulama ne kadar doğru ya da ne kadar ahlaki? Evlilik sözleşmesi boşanma oranlarını ne oranda etkiledi? Boşanmaları azalttı mı, çoğalttı mı? Evlilik, duygusal ya da manevi bir birliktelik olmaktan çıkıyor mu? Sistem, yasal mevzuat, evliliği finansal iflasın nedeni haline mi getirdi? Ve bunlar gibi daha birçok soru cevap bekliyor.
3: İran İslam Cumhuriyeti ile emperyalist ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken, Tahran yönetiminden Washington'a iletilen teklifin detaylarına ilişkin açıklama geldi. İrna'ya göre Garib Abadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a sunduğu teklif hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Garib Abadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı. İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktarıldı. Garib Abadi, tüm yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesinin de teklifin başlıklarından olduğunu belirtti. Toplantıda milletvekilleri de müzakere süreciyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaşırken Garib Abadi çeşitli soruları yanıtladı.
0: ABD ve Küba arasında devam eden gerilim üst seviyeye tırmandı. Küba lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Washington yönetiminin Havana'ya yönelik askeri tehditlerinin uzun süredir devam ettiğini ifade etti. Díaz-Canel, olası bir müdahalenin yalnızca Küba'yı değil, tüm bölgeyi etkileyebileceğini belirtti. Tehdidin kendisi bile uluslararası bir suç teşkil etmektedir diyen Díaz-Canel, bunun gerçeğe dönüşmesi halinde bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı etkiler doğurur ve sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açabilir ifadelerini kullandı. Küba'nın hiçbir ülkeye karşı tehdit oluşturmadığını söyleyen Díaz-Canel, ABD'ye yönelik saldırgan bir politika izlemediklerini vurguladı. Küba lideri, ABD'ye karşı böyle bir niyetimiz yoktur ve hiçbir zaman olmadı. Bunun başta savunma ve ulusal güvenlik kurumları olmak üzere ABD tarafından da iyi bilindiğini düşünüyoruz, dedi. Havana yönetiminin uzun süredir Washington'un çok boyutlu saldırganlığına maruz kaldığını belirten Díaz-Canel, ülkelerinin olası bir saldırı karşısında kendini savunma hakkına sahip olduğunu ifade etti.
3: Küresel Sumut filosu, işgal rejiminin tüm baskı ve saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor. Küresel Sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Alcione, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasr-ı Sadabat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elenge adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi. Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un ise
5: yaklaşık 140 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilen açıklamada 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtildi. İşgal basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu kaydetti.
6: Türkiye'de gıda güvenliği, etiket okuryazarlığı ve pazar denetimleri açısından milat niteliğinde bir düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sıklıkla karıştırdığı ve piyasada suistimallere yol açan son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi kavramlarına yönelik denetim kriterlerini güncelleyerek 81 il müdürlüğüne resmi talimat gönderdi. Yeni dönemin şifreleri hem halk sağlığını korumayı hem de küresel bir problem olan gıda israfını minimize etmeyi hedefliyor. Bakanlık, mikrobiyolojik açıdan kolayca bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa sürede hayati risk oluşturabilecek gıdalarda kullanılan son tüketim tarihi konusunda tavizsiz bir duruş sergiledi. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, hazır salatalar gibi taze ve çabuk bozulabilir gıdalar. Bu gıdaların STT'si bir gün dahi geçmiş olsa reyonda bulunması ve satılması kesinlikle yasaklandı. Denetimlerde bu kuralı ihlal ettiği saptanan işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak ve riskli ürünlere derhal el konularak imha süreçleri başlatılacak. Pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, kahve ve çay gibi uygun saklama koşullarında kalitesini, aromasını ve tazeliğini uzun süre koruyabilen kuru gıdalarda kullanılan tavsiye edilen tüketim tarihi içinse kontrollü bir esneklik getirildi. Bu ürünler normal reyonlarda güncel ürünlerle yan yana satılamayacak. Tüketiciye ürünün tavsiye edilen tarihi geçtiğine dair net, dürüst ve şeffaf bilgi verilecek. Söz konusu gıdalar market içerisinde diğer tüm ürünlerden tamamen izole edilmiş, net biçimde ayrıştırılmış, özel TET reyonlarında satışa sunulabilecek.
7: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son saldırılarda Gazze'deki hastanelere 3 şehit naaşı ve 3 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 880 sivilin katledildiği, 2605 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.772'ye, yaralı sayısının da 172.707'ye yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
8: Mardin Artuklu Fuar Alanı'nda 16 ile 24 Mayıs tarihleri arasında 9 gün sürecek olan kitap fuarı yoğun katılımla devam ediyor. Fuarda yer alan yazarlar arasında bulunan Profesör Doktor Ahmet Arakça, İlka muhabirine okumanın önemi ve atılması gereken adımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bütün kitaplar tek bir kitabın anlaşılması için yazılmıştır. Tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir diyen Arakça, asıl bilginin alınması gereken en önemli kaynağın kitap olduğunu hatırlattı. Arakça, gençlere teknolojik aletlerden uzak durum, kitaplara yönelmeyi tavsiye etti. Kitap okumanın kişinin kimliğini oluşturacağını belirten Arakça şöyle devam etti.
9: Türkiye'deki sağlık bürokrasisinde ve dijital dönüşüm hamlelerinde milat niteliğinde bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların hastane ve aile sağlığı merkezlerinde en çok vakit kaybettikleri işlemlerin başında gelen sağlık raporu süreçlerini bütünüyle modernize eden yeni yönetmeliği devreye aldı. Yapay zeka destekli karar mekanizmalarının ve entegre sistemlerin ön plana çıktığı yeni düzenleme, hem hekimlerin üzerindeki iş yükünü hafifletmeyi hem de vatandaşın hizmete erişimini saniyeler düzeyine indirmeyi hedefliyor. Yeni yönetmeliğin getirdiği en radikal değişiklik, tek hekim raporu olarak bilinen ve ehliyet, işe giriş gibi süreçlerde istenen belgelerin dijitalleşmesi oldu. Rapor başvuru süreçlerinde fiziksel dilekçe verme zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Süreç artık e-nabız sistemi üzerinden doldurulacak dijital kişisel beyan formuyla başlayacak.
10: Sistem arkasında çalışan bir yapay zeka, eğik çizgi karar destek mekanizması, vatandaşın tanı, ilaç ve tıbbi malzeme geçmişini tarayacak. Eğer kişinin geçmişinde veya beyanında rapor almasına engel teşkil edecek kronik bir tanı veya ilaç kullanımı yoksa, sistem otomatik olarak e-nabız üzerinden geçerli bir sağlık durum belgesi üretecek. Vatandaşın hastaneye gitmesine gerek kalmayacak. Beyanla sistemdeki tıbbi geçmişin uyuşmadığı veya riskli durumların saptandığı vakalarsa otomatik olarak detaylı muayene için ilgili hekimlere yönlendirilecek. Lisansa tabi olmayan amatör sporlar ve sosyal aktiviteler için de hastane kuyruklarına girilmeden e-nabız belgesi yeterli kabul edilecek. Heyet ve kurul raporu alma süreçlerindeki karmaşık yapıda sadeleştirildi. Yönetmelik kapsamında durum bildirir sağlık kurulu raporu süreçleri yeniden dizayn edilerek iki temel yapı tanımlandı. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve üç hekimli sağlık kurulu. Bakanlığın belirlediği özel hukuki istisnalar haricindeki pek çok kurul raporu artık bürokrasiye takılmadan hızlıca üç hekimin imzasıyla düzenlenebilecek. Böylece aylarca süren kurul günü bekleme çilesi büyük oranda tarih olacak.
11: Umut Kervanı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yardım faaliyetlerine hız verdi.
12: Haberleri dinlediniz.

Her gün biraz daha uçuruma giderken, kendim bile tutamadım kendi elimden. Halim nedir diye bilmek istersen, hesabım verildiği mahşerde gör beni.

savrulur insan yaprak misali. Tutunacak dallar kurumuştur elinde, el aman dilerken yerde ve gökte, hesabın verildiği mahşerde gör beni.

Ağlamaktan gözlerimde kalmadı derman. Senden başka bütün kurtarıcılar yalan. Avuçlarımı açtım, ağlıyorum feryat figan. Hesabım verildiği mahşerde gör.

Zamanım varken dünyada kurtaramadım kendimi. Annem istemezdi cehenneme girmemi. Annemden 100.000 kat daha merhametli. Hesabım verildiği mahşerde gör beni.

0: فاطمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.

yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vuslatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vuslata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki ben değil, okşar mısın efendim?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Müminlere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98 0532 426 94 92.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küs Şirket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 00.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Mehmet Göktaş Hoca ile Kur'an İklimi başlıyor.
13: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Kasas suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Kasas suresinin 60. ayeti kerimesine gelmiştik. Aslında tam sırası üzerine hepsini konuşmuyoruz. Hepsini tefsir etmeye çalışmıyoruz. Gerekli gördüğümüz, çünkü diğer surelerde de bazı ayeti kerimeler, benzer ayeti kerimeler ders konusu yapılmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاءُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Size eğer bir şey verilmişse bu dünya hayatının nedir? Zinetidir. Dünyanın metaıdır ve zinetühe. Bir metaıdır, bir zinettir. Önce şunu bilmemiz gerekiyormuş. Demek ki bize verilen bir şey varsa, yani bize verilmiş, bize Allah-u Teala vermiş. Müslüman olarak zaten bizim en önemli farkımız budur. Biz her şeyi Allah-u Teala'dan biliriz. Yani nedir? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yani onlar mallarından infak ederler demiyor. Yani kendi malları var da, yani hep kendilerine aittir. Her şeyi kazandılar, bilmem ne yaptılar. Becerileriyle, başarılarıyla, gayretleriyle. Ondan işte zekat verirler demiyor. Kendilerine bizim rızık olarak verdiğimiz şeylerden onlar infak ederler. Dediği gibi burada da وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. İyi biliniz ki, bu ayetin anlamı, iyi biliniz ki size bir şey verilmişse, size evlat verilmişse, size otomobil verilmişse, size dükkan verilmişse, size ne bileyim ev verilmişse, para verilmişse, ne verilmişse, iyi biliniz ki nedir? Bu femetaul hayati dünya. Bu dünyanın şeydir, metaıdır. Bu dünyanın metaıdır. Faydalandığınız bir şeydir ve süsüdür. Bak, haram demiyor Allah-u Teala. Dünyanın metaıdır ve süsüdür. Ama iyi biliniz ki, iyi biliniz ki وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبَقَى Allah katında olan çok daha güzeldir, hayırlıdır ve bakidir. Buradaki nedir? Buradaki ne kadar güzel olursa olsun hepsi bırakılıp gidilen bir şeydir. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani şu anda dünyadaki ne kadar evler var, bilmem iş yerleri var, fabrikalar var, bütün bunların sahipleri öldü. Yani daha önceki sahipleri nedir? Hepsi öldü. Yani şu andaki insanlara sesleniyor ki bu böyle. Yani bu geçicidir. Allah-u Teala'nın size verdiği bu şeylerin hepsi de nedir? Yani dünyevi bir metadır ve zinettir ve bunlar geçicidir. Ama bunların daimi olanları var. Ha. Bu çok önemli. وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقَى Yani öyle ayet-i kerimeler var ki bunu çokça dile getiren. Yani ahiret hem hayırlıdır hem bakidir. Hem ebedidir. Yani verilen, ahirette verilecek, bize verilecek nimetlerin hiçbirisi geçici değildir. Hepsi de ebedidir, kalıcıdır. Onun için hiç kıyaslama bile götürülmez. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى Burada bir de ilginçtir. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ diyor. Yani ahiret de demiyor. Allah'ın katında olanlar, Allah'ın yanında olanlar. Yani orada, o da Allah-u Teala'nın vereceği nimetlerdir onlar. Onu da Allah-u Teala verecektir. اَفَلَا تَعْهِلُونَ Akletmiyor musunuz? Akletmez misiniz? Uzun bir mevzu ama burada zeka falan değil ha muhterem müminler, muhterem kardeşler. Yani akıllı olmak, zeki olmak demek değildir. Akıllı olmak bir başkadır. Akıl, akıl yani kalbin bir işidir. Ve kalbin yani bir amelidir, kalbin bir faaliyetidir ve bunun için beyin falan değil yani devreye gir. Çünkü yani eğer iş hesaba, matematiğe, beyine kalsaydı nedir? Yani Allah-u Teala bizden mal istiyor. Verin diyor. Başkalarına verin diyor. Bu var ya, akılda zekaya aykırıdır bu. Ne gidecek, verdin mi gitti, bir daha da gelmeyecek, öyle mi öyle? Halbuki akıl öyle demiyor. Akıl nedir? Efendimiz'e, Hazreti Ayşe validemiz soruyor, ya Resulallah, akıllı kimdir? Akıllı, kim akıllıdır? Efendimiz de buyuruyor ki, dünya ve ahiret kendilerine yani sunulduğu zaman ahireti tercih eden adam akıllıdır. Ben bunu birçok örnekte hatırlarsınız belki dile getirdim. Yani iki tane çocuğu çağırıyorsunuz, diyorsunuz ki bak yavrum sana bir şey vereceğim. Nedir? Şimdi peşin istiyorsan sana al şu 100 lirayı. Bunu mu alırsın? Yoksa şu cebinden bir anahtar çıkarıyor. Şimdi sen 5-6 yaşlarındasın ya. 20 yaşına veya askerliği bitirip geldiğinde senin olmak üzere şu anahtar nedir? Bir evin anahtarı. Hiç kullanılmadık bir evi sana vereceğim ama askerden gelince senin olacak. Dediğimiz zaman nedir? İşte burada kimin akıllı olduğu ortaya çıkar. Öteki nedir? Diyelim ki bir iki eğer akıllı değilse hemen ver şu 100 lirayı bana, ben buna cips alacağım, sakız alacağım veya şunu alacağım, kola alacağım diye senden ne yapar? Onu ister. Öteki de eğer akıllıysa, akıllı olan nedir? Yani ileride, daha ciddi güveniyor tabii, güvenilecek birisi. Akıl budur. İşte Allah-u Teala bu gerçeği bize başka şekilde ifade ediyor. اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَمَنْ وَعَدِنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ. Bir daha, bu olayı biraz daha değişik biçimde anlatıyor. Siz diyor, hiç diyor, اَفَمَنْ وَعَدِنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا. Biz güzel bir vaatte bulunduğumuz kişi diyor, düşünün. Kendisine çok güzel bir vaatte bulunduğumuz ve kesinlikle o vaat ettiğimiz şeye de karşılaşacak bir gün. Onu bulacak. Vaat ettiğimiz şeyi bulacak, bulacağına inanan bir kişi ile kemen mettanahu meta al hayatid dünya. Hiç dünyada böyle şey yaptığımız, yani kendisini metalandırdığımız insan hiç bir olur mu ki bu da nedir? Sümme hüve yevmel kıyameti minel muhtarin. Üstelik o kişi yani ahirete inanmadan dünyada verilen kendisine verilen şeylerle yetinen ve onunla böbürlenen kişi bir de üstelik ahirette ne olacak? Tevkif edilecek, tutuklanacak, getirilecek huzura. Arada ne kadar büyük fark var. Birisi bir insan ki Allah-u Teala kendisine çok güzel vaatlerde bulunuyor ve o da ona kesinlikle yani kavuşacağına inanıyor. Bu bir adam. Bir başka adam da nedir? Dünya ile yetiniyor ve bir de üstelik o dünyanın da nedir? Hesabını da verecek ayrıca. Ondan dolayı bir de Allah-u Teala'nın huzuruna vardığında ciddi bir hesap verecek kişi. İkisi diyor işte buyurun iki tane insan. Siz hangisinden hangisi olmayı tercih edersiniz? Allah-u Teala'nın bunlar bize ayetleridir, anlatım şeklidir. Ve yevme yunadihim feyekulu eyne şurekaikum ellezine kuntum tezumun. O gün var ya, o gün bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde tekrar edilir. Hatta biraz sonra bir daha gelecek. Yani bu Kasas suresinin sonlarına doğru bir daha bu ayeti kerime tekrar edilecek. Başka surelerde de var. O gün diyor nida edilecek. O gün mahşer günü, kıyamet günü, o dehşet gününde ve yevme yunadihim yani bir nidacı nida edecek, çağıracak ki feyekbulu eyne şurekaiyellezine kuntum tezumun. Nerede o dayandığınız, güvendiğiniz, sizi kurtaracağını zannettiğiniz şirkleriniz, putlarınız, güçleriniz, kuvvetleriniz, Allah'tan başka sırtınızı dayadığınız ve ölümsüzlüğe ulaştığınızı zannettiğiniz o güçler, kuvvetler, putlar, nerede benim ortaklarım? Ve Allah katında şefaatçi olduğunu zannettiğiniz, beni Allah'ın elinden kurtaracak zannettiğiniz, nerede onlar? Çağırın bakayım diyecek Allah-u Teala. Söylediğim gibi bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde tekrar ediliyor. قَالَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ. Cevap verecekler. Kim cevap verecek? Allah'ın azabı üzerine hak olan, yazılan kişiler diyecek ki Rabbena ha ula illezine agveyna. İşte bunlar var ya, bunları biz saptırdık. Bunları biz saptırdık. Demek ki bu şu anlama da geliyor ayet-i kerimenin açıklamasına göre. Yani özellikle Allah'a şirk koşulan bir takım insanlar, güçler, kuvvetler onlar diyecek özellikle. Bunları biz saptırdık diyecek ve اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا. Yani bizi birileri saptırdığı gibi biz de bunları saptırdık diyecek. تَبَرَّعْنَا اِلَيْكَ. Ama biz şu anlama da geliyor. Biz şimdi bunlardan uzağız. Yani biz bunların söylediği kişiler değiliz. Biz şimdi bunlardan uzaklaşıyoruz. Bizi bunlardan beri kıl. Yani biz öyle birileri değildik. Alimlerimiz bunu melekler olarak bir kısmını meleklerin böyle söyleyeceğini. Çünkü özellikle Mekke'nin Kureyşleri melekleri efendim dişi tanrıçalar olarak falan Allah katında şefaatçi efendim dişi tanrıçalar olarak böyle tahayyül ediyorlardı. Onlar da diyebilirler ya Rabbi biz bunlardan uzağız da diyebilirler. Ma kanu iyana ya'budun. Onlar aslında bize ibadet etmiyorlardı diye onların ibadetlerini, her şeyini reddedecekler. Böyle bir dünya. Evet. Ve gîled'û şürekâekum. Ve onlara diyecekler tekrar ki, şu Allah'a koştuğumuz şirkleri, putları çağırın bakayım. Onlara dua edin bakayım. Fedaavhum. Onlar da dua eder, çağıracaklarmış. Ey öyle ya, madem dünyadayken bu kadar işte bizi kurtaracak, bizi cehennemden kurtaracak diye inandığınız, efendim kendinizi onlara verdiğiniz, onları hemen orada arayacaklar. Madem kendilerine böyle deniliyor, onlar da neredesiniz ey bizi kurtaracak olanlar, bizi cehennemden kurtaracağını iddia edenler veya bizi böyle inandıranlar, söyleyin bakayım neredesiniz, gelin bizi kurtarın diyecekler. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. Ve onlara cevap verilmeyecek. Onlar cevap veremeyecekler. Cevap veremeyecek. Ne diye, hele hele taşlarsa, putlarsa, bilmem nelerse nedir, onlardan hiçbir ses çıkmayacak. وَرَعُوا الْعَذَابَ. Ve hele azabı görünce, evet, لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. Sadece keşke biz hidayete ermiş olarak buraya gelseydik diye işlerini çekecekler. Ve bir başka gerçeğe Allah-u Teala dikkatimizi çekiyor. Yine o gün ve yevme yunadihim feyekulu mâzâ ecebetümül mürselîn. Evet. Hani Araf suresindeki bir ayeti kerimede Rasullerin de hesaba çekileceğini veyahut da Rasullerin de sorgulanacağını söylemişti. Burada da öyle. Ve yevme yunadihim feyekulu mâzâ ecebetümül mürselîn. Evet, Rasullere ne cevap verdiniz diye nida edilecek. Evet, şu anlama da gelir. Rasullere de sorularak size ne cevap verdi? Mesela şeyde, evet, Maide suresinin sonunda da Allah-u Teala يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ. O gün diyor Allah-u Teala bütün Rasulleri toplayacak ve onlara denilecek ki insanlar size ne cevap verdi? Sizin davetinizi nasıl karşıladılar, ne dediler diye onlara da böyle bir soru sorulacak. Onlar ne diyecekler? Ya Rabbi, yani Allamül Guyub olan sensin, biz bilemeyiz. Yani biz bilemeyiz diyecekler. Ve yevme yecma'ullahu rusule feyegulü mâzâ ücüptüm. Gâlû lâ ilme lenâ inneke ente allâmül guyûb. Onlar diyecekler ki, ya Rabbi sen allâmül guyûbsun, sen bilirsin. Yani halbuki burada akla gelen başka şeyler var. Ya bu peygamberler bir şey diyemez mi? Mesela Hazreti Nuh çıkıp anlatamaz mı? Ya Rabbi işte ben onlara şöyle dedim, gece demedim, gündüz demedim, 950 senedir şöyle dedim, gizliden, açıktan her şeyi söyledim ama yani işte uymadılar. Öteki çıkıp böyle der, ya Rabbi işte Allah'ın Resulü başkasını söyleyecek, Hazreti İsa başkası, hepsini söyleyebilir. Ama ayeti kerimeye göre onlar diyecekler ki, قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا. Bu konuda bizim bir bildiğimiz yoktur. Sensin. Allâmül gıyûb olan, bütün gayıpları bilen sensin diyecekler diyor. Alimlerimiz bu ayet-i kerime üzerinde dururken, yani bunun birçok sebebi var. Yani peygamberlerin böyle cevap vermesinin hikmetlerinden birisi şu olacak. Ya Rabbi bize imana, İslam'a çağırdığımız bazı kişiler bize tamam yani teslim olduk, Müslüman olduk, mümin olduk dediler ama biz yine kalplerini bilemeyiz. Sen bilirsin ya Rabbi. Bu anlamada gelir diyor. Bu ayet-i kerimeler bu anlamada gelir. Onun için Allah'a havale edilir, biz bilmeyiz. Ve bir de bazı alimler de şunu diyor. Tamam ya Rabbi ben hayattayken şunlar şunlar beni reddetti. Ama şunlar şunlar beni kabul etti. Bana uydular. Yani benim yolumdan geldiler. Davet ettiğim yere, senin dinine girdiler, geldiler. Ama ben öldükten sonra ne oldu bilemiyorum. Evlatları veya kendiler yani devam mı ettiler? Başka yola mı gittiler? Onu ben bilemem. Sen bilirsin Allah'ım. Sen daha iyi bilirsin benden sonrasını. Anlamı da var. Hele hele Hazreti İsa Aleyhisselam'a Allah-u Teala öyle diyecek. Diyor ayet-i kerimede. Yani ve iz gâle Allahu ya İsa ibne Meryem'e e ente gulte linnâsi ittehazûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh. Hani senin Rabbin Meryem oğlu İsa'ya diyecek ki, ey Meryem oğlu İsa, sen mi dedin bu insanlara ki beni ve annemi Allah'tan gayrı birer ilah edinin, iki ilah edinin diye. Sen mi dedin bunlara? O da haşa ya Rabbi. Yani ben der miyim? Bu benim hakkım mı? Ben ilah mıyım ki? Kâle sübhâneke mâye. Yani ben haşa, sen sübhansın, sen yücelerden yücesin. Yani bu benim hakkım da değil. Ben ilah da değilim. Ve nedir? Ben hayattayken مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَن۪ي بِه۪ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ Ben onların içindeyken ben onlara ne dedim? Sizin ve benim Rabbim olan Allah'a ibadet edin dedim. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَن۪ي Sen ne zaman ki beni onların içinden aldın, vefat ettirdin, ondan sonrasını ben bilmem ya Rabbi onlar ne yaptıysa. Bu ayette buna dolaylı veyahut da toplu bir şekilde, sadece Hazreti İsa Aleyhisselam da bütün peygamberleri içine alacak şekilde bu ayet ona da vurgu yapıyor. Yani bütün peygamberlere de sorulacaktır. Öyle ya, Allah'ın adaleti böyle, insanların adaletinde bile bu vardır. Öyle değil mi? Sadece sanıklar değil, şahitler de, ya mağdurlar da, ya herkes sorguya çekilir, herkese bunlar sorulacağı için orada da elbette nedir? Peygamberlere de sorulacaktır. Bazılarının zannettiği gibi peygamberlerin zelleleri, günahları yok. O değil. Allah-u Teala onları zaten hem zelledir hem şeyde dünyadayken yani onları zaten bağışlamıştır. Velev ki zelle falan olsa bile burada nedir? Mahkemenin gereğidir. Mahkemede sanıklar da olacak, tanıklar da olacak. Efendim mağdurlar da olacak ve nedir? Eller, ayaklar, her şey, deriler konuşacak. Yani sadece diğer şahitler değil, yani o günahlar işlenirken diğer şahitler değil. Yani insanların biliyorsunuz yani her şeysi. اَلْيَمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yani o gün ağızlara mühür vurulacak, efendim eller konuşturulacak, ayaklar şahit tutulacak. Evet, bu da nedir? Rasullerin orada şahit olmasından, o sahneden birisini anlatıyor. Hani şeyde var ya, Zümer suresinde de yani وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُزَّعُونَ وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ O gün diyor, kıyamet günü nebiler ve şahitler getirilecek. وَوُضُعَ الْكِتَابِ Ortaya kitap konulacak. Evet, bu da o sahnelerden birisidir aziz ve muhterem kardeşler. Fakat orada ne oluyor? Fe ummiyet aleyhimul enba'u yevme izin fehum la yetesaelun. Onlar o gün orada her şey nedir? Yani kötüye gidecek. Yani hiçbir şey fayda vermeyecek onlara ve kendi aralarında da böyle konuşturulmayacaklardır. Evet. Kıyametten böyle bir sahne anlatıyor. Allahu Teala inşallah kaldığımız yerden bizlere devam etmeyi ve ayet-i kerimelerinden hakkıyla istifade etmeyi de bizlere nasip ve müyesser eylesin. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Teala Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.
14: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Sakalımda ak, ayağım yalın, sarığım çözük, cübbemi atacak mıyım? Bir mahşerde bir gün kırılsın zincirlerim, özgürlüğe değil sana kavuşacak mıyım? Yeteceksen bir gün imdadıma, ne ip ne urgan sarkıt kuyuma, ene muvahhid tutunmam senden başkasına, hangi kitap yazıyor medet başkasından senin mahkumuna. Ya tenezzül et merhameten hakir toprağıma, ya uruc edeceğim şehiden bu kuyudan sana.

boştur, yüzüm kara. Sevdan ile düşmem dara. Uyumaktansa şeytanlara, Rabbim sana sığınırım. Rabbim sana sığınırım.

0: sabah namazı içerisinde binbir türlü manevi hazineler barındıran bir zamana denk geliyor. Bu hazine ve sırlara vakıf olan nice Allah dostları seher vaktini ve sabah namazını çok iyi değerlendirmekteler.
1: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
6: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
6: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de.
7: Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri. Bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen planlı takip ve incelemeler sonucunda MA isimli şahsa ait iş yerinde kaçak ürün bulunduğu tespit edildi. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan kaçak telefon, sigara ve elektronik ürün ele geçirildi, ürünlere el konuldu. Bir diğer haber, çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz market desteği. Şahinme Belediyesi tarafından sosyal market aracılığıyla çölyak hastalarına her ay 74 çeşit glutensiz ürün ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Bir diğer haber, Gaziantep'te uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı. Gaziantep'te hakkında uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Bir diğer haber, kurbanlık fiyatlarında son durum. Gaziantep'li besici Ali Kiraz, artan yem ve saman maliyetlerinin kurbanlık fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirterek, vatandaşların alışverişlerini son günlere bırakmaması gerektiğini söyledi. Yem, saman ve bakım giderlerindeki yükselişin kurbanlık fiyatlarına yansıdığını belirten Kiraz, vatandaşların yoğunluk yaşanmadan erken hareket etmelerine önemli olduğunu vurguladı. Kiraz, elhamdülillah alıcılar da satıcılar da güzel bir sezon geçirecek inşallah. Belediyemiz canlı kilo fiyatını 305 ile 320 TL arasında açıkladı. Kırmızı ette bazı yerlerde 350 TL civarına kadar çıktı. Bizim satışlarımız da aşağı yukarı 320-350 arasında olacaktır, dedi. Bir diğer haber, Gaziantep'te trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu. Kentteki araç yoğunluğu her geçen gün artarken trafik yükü de dikkat çekiyor. Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te araç sayılarında dikkat çeken artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34.199.933 oldu. Bölge illerdeki araç sayılar da belli oldu. Verilere göre Gaziantep'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 777.305'e yükseldi. Kentteki araç yoğunluğu her geçen ay artarken trafik yükü de dikkat çekiyor. Adıyaman'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 165.145 olarak kayıtlara geçerken Kilis'te ise toplam araç sayısı 71.017 oldu. Bir diğer haber, 26 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı. Gaziantep'te hakkında çeşitli suçlardan 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.D. jandarma tarafından yakalandı. S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer haber, sigorta üzerinden yeni dolandırıcılık yöntemi sahte uzlaşma mesajlarına dikkat. Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, son dönemde artış gösteren sahte avukatlık ve uzlaşma dolandırıcılığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, özellikle trafik kazalarının ardından gönderilen sahte SMS ve e-postalar üzerinden büyük mağduriyetler yaşandığını söyledi. Yiğit, derneğe ulaşan başvurular ve yaşanan olaylar nedeniyle kamuoyunu uyarmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, avukatlık ve hukuk adı altında faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekelerine ilişkin çok ciddi ihbarlar aldıklarını belirtti. Vatandaşların kendilerine gelen mesaj ve tebligatları mutlaka sigorta acenteleri ve hukuk birimleriyle teyit etmeleri gerektiğini vurgulayan Yiğit, devletin de cezai yaptırımları artırması gerektiğini ifade etti. Bir diğer haber, Gaziantepli sporcu dünya ikincisi oldu. Gaziantepli sporcu Gizem Fakıl'ı Antalya'da gerçekleştirilen Kontak Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu. Bir diğer haber, sobadan zehirlendi, 47 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olay, 47 gün önce Yavuz Ali ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne meydana geldi. İddiaya göre, evinde hareketsiz halde bulunan Suzan Dağdelen'i fark eden yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde iki çocuk annesi Suzan Dağdelen'in sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği belirtildi. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, 85 yaşındaki adam 87 yaşındaki komşusunu pompalı tüfekle öldürdü. Olay Besni'nin Köseceli beldesine bağlı Tetirli köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre oğlunun evine kahvaltıya giden 87 yaşındaki 6 çocuk babası Mehmet Ali Kılınç, kahvaltının ardından evden çıktığı sırada kapı komşusu Çelem A. tarafından pompalı tüfekle pencereden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Mehmet Ali Kılınç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kılınç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
8: Gaziantep haberleri sona erdi.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

Çile. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum, kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum öz ağzımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz. Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğ horoz. Yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş. Takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Kim küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmış, onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap. Bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap. Yandıkça gelişen tılsımlı kütük. Yalvardım, gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök, esrarını aç. Annemin duası, düşte perde ol. Bir asa kes bana, ihtiyar ağaç. Uyku, katillerin bile çeşmesi. Yorgan, Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı, sabır memesi. Size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreniş, şehvet. Karınca sarayı, kupkuru kelle. Akrep, nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte, cımbızda yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Evet. Her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm telleri döktüm, nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm. Yetişir çektiğim mesafeler. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz. Tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın, bu kükürtlü duman nedir enimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden, herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden, aynalar söyleyin bana, ben kimim? Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa,
hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl, açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dede, yandı sırça saray ilahi yapı. Bin bir avizeyle sonsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik. Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik, şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta. Öteler, öteler, gayemin malı, mesafe ekinim, zaman madenim, gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler beni. Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök. Heybem hayat dolu, deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök, biricik meselem sonsuzu bulmak.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: O hep yanınızda olacak. Kervan FM 93.7.
1: Züleyha, onu hep babasından dinledin. Yusuf'un kim olduğunu bir de bana sor. Her zaman söyledim, İffetin tamamı onundu. Ama İsmet'te hiç mi yoktu payım? Ben senin kavmin kadını, benim anılmam, kelamın yeter kanıtıdır Allah kitabı olmasının. Bir kitapta Yusuf anılabilir, mesele beni anmaktır.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Değerli dinleyiciler, yeni bir program ile tekrar sizlerleyiz. Unutulan meslekler içerisinde bu hafta sepetçilik ve küfecilik üzerine konuşacağız. En eski mesleklerden biri diyerek söze başlıyoruz efendim. Sepet genellikle tabi sepetçi söğüdü de denilen sorgun ağacı, saz, kamış, kestane ağacı gibi ana kaynaklardan, maddelerden yapılıyor. Çok sağlamdır, çok sağlam bir bitkidir aslında. Dalları güzel bir şekilde kesiliyor. Elde edilen şeritler örülür. Ve sepetlerin bir araya kullanım amacına göre tabii, çünkü birkaç farklı sepetten de bahsetmek gerekir. Kulp ya da kulpsuz olacak şekilde taşıma için kullanılan var, saklama için kullanılan var. Ama en nihayetinde çok sağlam bir şekilde yapıldığı için taşıma esnasında herhangi bir sorun ile karşılaşmamak adına sepetçi mesleğini icra eden ustaların genelde bütün vücutları hareket eder. Çünkü ayaklarından da destek alırlar, kollarıyla sepeti tutma noktasında, aynı zamanda oturdukları yerlerde iki bacağın arasına sepeti iyice yerleştirirler. Çünkü sepetin yapılma esnasında özellikle mesleğin en önemli farkı kalitesidir aslında. Kalite noktasında çok sağlam bir sepet ortaya çıkarmaya çalışırlar. Taşıdıkları eşyalara göre insanlar mağdur olmasınlar diye. Yapım esnasında kullanılan şeylerden bahsettik. Yani mesela içerisinde kullanılan işte kamış, kestane ağacı, saz, sorgun ağacı gibi. Bunun yanı sıra tabii saman sapı da kullanılıyor, fındık ağacı da kullanılıyor, böğürtlen dalları da. Bunlar sepetçilikte böyle kullanılan diğer bitki çeşitleridir kıymetli dostlar. Sepetçiliğin çok eskilere dayanan bir meslek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü insanlar kendi ihtiyaçlarını, eşyalarını taşıma noktasında herhangi bir kaba, bir eşyaya ihtiyaç duymuşlardır. Bu noktada gerçekten de ambalaj ve paket sanayinin gelişmediği, hatta sanayi devrimi öncesinde de böyle baktığınız zaman sepetler işte balıkçılıkta, tarlada, bağda, bahçede, çiçek taşımada, zeytincilikte, meyve ve sebzelerin taşınmasında, hatta evlerin inşaatında dahi, yani daha birçok yerde böyle akla gelmeyen pek çok alanda böyle önemli yer alırlardı. Ülkemizde ise tabii sepetçilik nerelerde yaygın, onlara değinmek lazım. Şehir olarak böyle birkaç şehrimizde yaygındır. Bunlar mesela Kastamonu'da yaygın, Konya'da yaygın, Trabzon'da, Rize'de ve Edirne illerimizde yaygın olarak icra ediliyor. Bu meslek özellikle oralarda hala devam eden bir meslektir. Tabii belki bulunduğumuz her şehirde vardır ama özellikle bu 5-6 şehri saydığımız zaman Kastamonu, Konya, Trabzon, Rize, Edirne gibi şehirlerde daha çok yaygın halde devam ediyor kıymetli dostlar. Önemli de bir geçim kaynağıydı. İnsanlar bu noktada günde ürettikleri sepet miktarına göre tabii kazançları belirleniyordu. Ve yorucu bir işti. Çünkü siz bir üründe ne kadar sağlam bir emek verirseniz, ne kadar üzerinde durursanız bedende, akılda, gözde o denli yoruluyor. Birkaç sepet çeşidine bakmak gerekir kıymetli dostlar. Kullanım alanına göre baktığınız zaman çeşitli boy ve şekillerde üretilen sepetler genellikle böyle ince, uzun ve koni biçimde olurlar. Çünkü üretildiği yöreye göre de hani farklı isimler alan var ve şekilde olanlar var. Hem farklı boylarda yapılanlar var. Aynı zamanda taşıması için amaçlanan ürüne göre de tasarımlarında bazı farklılıklar olabiliyor. Mesela bir örnek verelim. Yani bir sepet içerisinde yumurta taşınacaksa o sepet biraz daha küçük ve biraz daha etrafı sıkı bir şekilde kapatılmış olur. Farklı bir sepet içerisinde de meyve taşınacaksa, sebze taşınacaksa o sepet içinde yine büyük bir şey yapılır. Hani büyük bir sepet yapılır. Boyu biraz daha farklı olur. O yüzden kullanım amacına göre de farklılık arz edebiliyor. Ve bölgesel olarak da farklılıktır. Mesela Doğu Karadeniz bölgesinde üretilen çay ya da fındık taşımasında kullanılan sepetler de farklılık arz ediyor. Hatta o yöreye ait isimler de kullanılıyor. Mesela orada üretilen sepetler için Toka adı veriliyor. Bu sepetler öyle çoğumuzun bildiği veya en azından yöreyi konu edinen bir
hani belki bir televizyon programında da görmüşsünüzdür, bir fotoğraf karesinde de görmüşsünüzdür. Evin bir köşesine böyle asılır, orada güzel bir şekilde gerek kullanılır ya da tarihi bir eser olarak, hatıra olarak orada görmek mümkündür kıymetli dostlar. Farklı farklı bölgelerde de yine isimler kullanılıyor. Mesela bazı yörelerde Garal adı veriliyor. Ya da bu başka yörelerde mesela kölemen sepeti denmektedir. Özellikle kuru erzak ve üzüm taşınmasına da kullanılan sepetler için o kölemen sepeti ismi veriliyor. Biraz Karadeniz bölgesinde sepetçiliğin yaygın olduğunu söylemek mümkün. Hem Doğu Karadeniz olsun, hem batıya doğru gittiğiniz zaman, Kastamonu, Edirne tarafına kadar da gittiğiniz zaman buralarda bu sepetleri görmek mümkündür kıymetli dostlar. Hani farklı farklı aslında, yani ilginç noktalara da değinmek gerekir. Mesela bazı yörelerde çok küçük sepetlerin olması aynı zamanda içerisinde taşınan eşyaların da yöresel olmasıyla alakalıdır. İşte balıkçılarda dahi sepet kullanılır. Onlar daha kaba, daha büyük olur. Aynı şekilde mesela içerisinde hassas bir yiyecek taşınabilir. İşte bozulmaması için, kırılmaması, dökülmemesi için. Oralarda da daha küçük sepetler yapılır. O yüzden yöresel olarak meşhur olan bir şeyin de kullanım amacına göre farklılık arz edebiliyor kıymetli dostlar. Çok örnekler var. Belki Türkiye'nin birçok noktasına gitseniz sepetçilik mesleğini devam ettirip bu meslekten yana muzdarip olan mesleğin unutulduğunu ifade eden, hasılı böyle son ustalarını yaşayan diye ifade edelim değerli dostlar. Bu mesleklerde son ustaların hep yakında bir nokta vardır. Yani mesleğin devamı gelmiyor, yeni eleman yetişmiyor ve tercih edilmemeye başlanır artık. Çünkü şehirleşmeyle birlikte hani bir anket yapsanız hangi birimizin evinde o bahsettiğimiz sepetler mevcuttur, işte saz, kamış, kestane ağacı gibi maddelerden, o ana ham maddelerden yapılmış bir sepet bulmak ne kadar mümkün, haliyle bu tercihini de bayağı azaltmış oluyor kıymetli dostlar. Peki nasıl yapılıyor? Yani evet, genel olarak bahsettik, yöresel olarak bazı illerde değişiklik gösterdiğini de fark ettik, ifade ettik. Sepet üretimiyle ilgili bazı detaylara da değinmek lazım. Yani nasıl üretildiğini de söylemekte fayda var kıymetli dostlar. Sepetin yapılacağı malzeme tabii örneğin hani kestane veya söğüt dalları. Sepetçi ustası tarafından böyle yarma demiri var. Orada bir şekil verilir. Bu alet ile uzunlamasına yarılır. Komple böyle bir kesilir. Çünkü onun kalınlığı tamamı kullanılamaz. Yarma demiri, yani yontma demiri, yontma tahtası, testere, bıçak gibi böyle diğer malzemelerden de destek alınıyor. Ve tabii sepetçilerin ve küfecilerin kullandıkları diğer aletler de en azından o işi yapmalarına yardımcı oluyor. Bir de sırt tarafı yuvarlak olan dallar var. Çünkü onlar sepetin arka kısmını böyle hani uzunlamasına kapatıldığı zaman onlardan destek alınır. Bu yuvarlak olan dallar yontma bıçağı ile güzelce bir yontulur, düz şeritler haline getirilir. Akabinde böyle elde edilen bu şeritler, bu parçalar aralarına böyle yontulmamış çubuklar konulur. Çünkü her halükarda arada boşluk kalma ihtimali var. O boşluklar da bu şekilde giderilmiş olur. Bir alttan bir üstten geçirilerek böyle adeta örgü gibi. Ve bu örgüyü hasır örgüsüne benzetebiliriz. Hani hasırda böyle bir üstten gelir, bir alttan gelir ve ard arda bir bütün olarak baktığınız zaman bitmiş şekliyle de karşımıza güzel bir desen çıkıyor. Hem güzel hem de sağlam bir desen çıkıyor. Sepetlerde de aynı şekilde böyle bu hasır örgüsüne benzettiğimiz zaman bunu görmek mümkündür kıymetli dostlar. Bu şekilde devam ediyor. Tabii bakıyorsunuz sepet veya küfenin dip tarafı da sonradan ilave ediliyor. Önce kenarlar komple yapılır. Daha sonra böyle o tabii alt kısımda kullanılan da bir bataklık bitkisi olan kamış malzemesine kullanılır. O sepet imalatında kullanılıyor. Biraz ayrılış, yani hem sağlamlığı için hem de parçalara bölünme noktasında güzel bir şekilde yerleştirilmesi için ilk etapta biraz kesilir. Daha sonra o kamıştan yapılan sepetlerin örülmesi devam eder. Hani çünkü
ilk etapta şekilsel olarak kalıbı düzenlenir. Akabinde de o sepetin son şekli verilir. Alt kısmı tamamlanır ve en nihayetinde tercihe göre eğer kulplu ise kulplu yapılır, değilse de bir şekilde o kupsuz olarak kullanılır. Kıymetli dostlar, çok farklı sepetler olduğunu ifade ettik. Son birkaç sepet örneğiyle de en azından programımızı yavaş yavaş nihayet erdireceğiz. Çiçek ve çeyiz sepetleri de meşhurdur. Bunlar hem şehir hayatında son zamanlarda aslında tercih edilen sepetlerdir. Sepetçilik mesleği içerisinde de belki de hala kullanılan, hala tercih edilen birkaç özel sepet içerisinden bazılarıdır. Çünkü bazı hani düğünler olur ya da farklı bir ziyaret olur, çeyiz sepeti olur. Bunlar yöresel olarak da insanların bu geleneği devam ettirmesinden dolayı tercih ediliyor. Bu mesleği devam ettirenler de ağırlıkta zaten o çiçek ve çeyiz sepetlerine önem veriyorlar. Onun üretimine devam ediyorlar. Bu vesileyle inşallah biz genel hatlarıyla sepetçilik ve küfecilik mesleğini anlatmaya çalıştık. Dediğimiz gibi her yörede belki vardır bu sepetçilik mesleğini icra edenler. Ama onların da özellikle artık mesleğin unutulmasından dolayı yavaş yavaş hem üretimlerinin azalması hem de insanların tercih etmemesinden kaynaklı olarak bu meslek maalesef unutulmaya doğru gidiyor kıymetli dostlar. Bulunduğumuz yörede varsa böyle bir sepetçilik mesleğiyle uğraşan bir ustayı ziyaret edip onunla mesleğin tarihini konuşmak, mesleği nasıl devam ettirdiğini, mesleğin zorluklarını, kolaylıklarını, aslında sepetçiliğin günümüz içinde ihtiyaç olup olmadığını bir bütün olarak öğrenebilir. Çünkü bu ustalar genelde bakıyorsunuz bu işe yıllarını vermiş oluyorlar. Yani en az bir 40-50 yıllık bir ustayla konuştuğunuz zaman o da çıraklık döneminde yaygın olan sepetçilik kültürünü bu vesileyle bize anlatmış olabilir kıymetli dostlar. Anlatacaktır da. Bu vesileyle inşallah biz programımızı nihayet erdiriyoruz. Farklı bir programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı.
8: Boykota çağrı.
7: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
8: Cephane bizden olmasın.
7: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.
1: Ben böyle olmamalıydım. İsmini duyunca boynum düşmeliydi omzuma. İçime bir ateş düşmeliydi. Ayaklarımın feri kesilmeliydi. Kendimden geçmeliydim sonra. Adını sayıklamalıydım adımı unuttuğumda. Ama bunu kimse duymamalıydı. Seni mahşere kadar saklamalıydım. Ben böyle olmamalıydım. Nisan akşamlarını ıslatırken yağmur, bahar şarkılarını söylerken karanlığa, çalan her kapıya sensin diye koşmalıydım. Gece yıldızlarını serpince göğe, seni görmek için uyumalıydım. Ayak sesleri gelmeliydi uzaktan. Ben hep sana yormalıydım. Şarkılar kime söylenirse söylensin, sana diye dinlemeliydim. Türküler dolmalıydı odama. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım deyince bir ses, selvi boylu yar sen olmalıydın. Kömür gözlüm ateşine düşeli senin için söylenmiş söz olmalıydı. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahşere kadar saklamalıydım. Böyle olmamalıydım. Kelimeler Taif'i taşıyınca kulaklarıma, daha yüzüme çarpmadan Taif rüzgarı, taşların izi çıkmalıydı yüzümde. Uhud anılırken dişlerime sızı düşmeliydi. Haremde bir ikindi vakti, kem gözler çevrilince sana ve vefasız eller uzanınca yakana, içim daralmalı, nefesim kesilmeliydi. Sen ötelere hazırlanırken, öteler senin için süslenirken, son kez baktığın pencerede hayal edip seni, perdenin son kez kapanması gibi kapanmalıydı gözlerim. Sonra içime doğru gerilip, seni bize lütfedenin ismini haykırıp, Allah deyip düşmeliydim yere. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahşere kadar saklamalıydı. Ve mahşer günü, uzaktan seni seyretsem, sana yakın olmak için can atsam, beni engelleseler,

sen kim, yakınlık kim deseler, ben ağlamaktan konuşamasam, gözlerini çevirsen bana, benim cennetim bana bakan gözlerindir ve tebessüm etsen, ama bunu kimse görmese, seni ebede kadar saklasam.

donuk yılların pası derin işlemiş. Varlığımızı almışlar elimizden sessizce. Asırlarca hükmeden İslam medeniyetinden kala kala bir kabuğu manasız bir şekil kalmış. Rehavet tiryakiliğimize kaç düzine yıl, kaç tane belde kurban gitti bilinmez. Ve ümmet kaç zamandır göğünde güneş görmemiş. Kahırdan gayrı aş pişmemiş ocağında.

Hep sonbaharı yaşamak ne kötü. Dalların suyunu tutamaması, yapraklarınsa serkeş rüzgara kalması ve direniş yoksulluğu. Dedim, kış gelirse eğer bu bağın hali ne olacak? İhtilaf tohumları ekilmiş bağımıza. Bağrımıza zehirli dikenler saplanmış. Güller vahdet kokmuyor sanki. Bülbüller muhacir, bülbüller mahsumdur kafeslerde.

İlahi, bugün sana kul olmak çok zor. Yürekleri işgal etmiş şeytanın orduları, tuğyanla kirletilmiş tertemiz arzın, bir karış yer kalmamış sana secde edilecek. Risalet yağmurunda arınsın yer küremiz, Hira'ya inen nur ile dirilsin kalplerimiz. O zaman tebessüm eder gülistan ve mahir eller vahiy dokur ince ince, zerre zerre ve derinden. O gün Sacit neslin bayram günü olur biiznillah.

0: Kervan FM reklamlar. Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri, platin, inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde, numara 108 Şehit Kamil.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz. Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
5: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
6: Siyonist korsanlık. Soykırımcı İsrail Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için uluslararası sularda ilerleyen Sumud filosuna saldırarak korsanlık geleneğini sürdürdü. Tel Aviv yönetiminin saldırı öncesinde Sumud filosuna hedef alırken Mavi Marmara'yı da özellikle gündeme taşıması Siyonist rejimin yıllar önce Gazze'ye yardım götüren silahsız sivilleri katlettiği saldırının kinini hala taşıdığını ortaya koydu.
7: Türkiye Gazetesi.
6: Cumhurbaşkanından fahiş fiyat tepkisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız, dedi.
7: Yeni Akit Gazetesi.
6: Vicdan köprüsünü yıkamayacaksınız. Orta Doğu'nun çıbanbaşı soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosunu kırmak için yola çıkan küresel Sumud filosu, uluslararası sularda yine terör devletinin saldırısına uğradı. Filodaki 23 tekne ile irtibat kesilirken 100 aktivist alıkonuldu.
7: Milli Gazete.
6: İslami Cihat komutanı kızı ile birlikte şehit edildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir eve düzenlediği saldırıda Filistin İslami Cihat komutanlarından Vail Abdulhalim ile 17 yaşındaki kızı şehit edildi.
8: Yeni Birlik Gazetesi.
6: Türkiye olmadan AB eksik kalır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık, dedi.
8: Milat Gazetesi.
6: İran tetikte. ABD ve İsrail'in müzakerelere rağmen İran'a tek çağrısı teslim ol ve ülkeni bize bırak. Saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı İran'ın tüm şehirlerinde halka silah eğitimi veriliyor.
7: Yeni Şafak Gazetesi.
6: Haydut gemileri basıp kaçırdı. İsrail Gazze'ye yardım taşıyan Sumud filosuna dün de uluslararası sularda saldırdı. Savaş gemileriyle filoya yaklaşan İsrail askerleri botlarla tekneleri basıp aralarında Türklerin de olduğu 300'ü aşkın aktivisti kaçırdı. Askerler 52 teknenin 39'una el koydu, baskını atlatan 13 tekne ise Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor.
7: Akşam Gazetesi.
6: Avrupa Birliği sınırında korsanlık. İsrail, Gazze'ye yardım filosu Sumud'a bu kez Rum kesimi yakınlarında müdahale edip 28'i Türk 100 gönüllüyü alıkoydu.
8: Diriliş Postası Gazetesi.
6: Katil İsrail'den korsan saldırı. Katil İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak ve mazlumlara insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Sumud filosu Akdeniz'de uluslararası sularda saldırıya uğradı. Filonun kriz masası İsrail savaş gemileri ve hücum botlarının teknelere yaklaştığını, bazı teknelere askerlerin çıktığını ve 23 tekneyle irtibatın koptuğunu duyurdu.
8: Karar Gazetesi.
6: Sahipsiz filoya eşkıya saldırısı. ABD'yi arkasına alan İsrail elini kolunu sallayarak her türlü sınırı zorluyor. Soykırımcı rejim dün de bir kez daha uluslararası sularda terör estirdi. 40 ülkeden 426 aktivistin olduğu küresel Sumud filosunu savaş gemileriyle kuşattı. Tekneleri basan komandolar aralarında Türklerin de olduğu aktivistleri gözaltına aldı. Haydutluğa cılız kınama dışında dünya sessiz kaldı.
7: Manşet Haber. Manşet Haber.
9: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
10: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli makale başlıyor.
11: Faruk Kuzu, Doğru Haber. İlginç kareler, aymek koridorlar. Küresel Siyonist şeytani akıl ABD'yi İran'a karşı son ve ölümcül bir saldırı yapması konusunda hazırlarken sahada istediği başarıyı gösteremedi. İran'ın keskin direnişi, Lübnan Hizbullah'ın alışılmışın dışında bu kez her ihlale karşı sert karşılıklar vermesi, fiber insansız hava araçlarıyla Merkavaları imha etmesi ve Yahudi subayları ele geçirerek esir etmesi, Husilerin Yemen'deki dik duruşu ve Hamas'ın Gazze'deki varlığı bu şeytani aklı endişelendiriyor. Epstein'ci küresel sapkın çete aklına yeni enerji koridorlarının dizaynını koymuş. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklerden kurtulmak ve tamamen Siyonistlerin güdümünde bir geçiş yolu açmak için terörist Netanyahu'nun deyimiyle Altıgen İttifak ve Ben Gurion koridorunu devreye almak için uğraşıyor. Siyonistlerin Güney Kıbrıs ve Yunanistan siyasetindeki etkileri günden güne artarken, Türkiye'nin yeni mavi vatan açıklamaları gerekçe gösterilerek Yunanistan'ı Türkiye aleyhine daha fazla kışkırtıyorlar. Hatta öyle ki Yunanistan Denizcilik Bakanı Kikilias, Yunan deniz sınırlarının Avrupa'nın da sınırları olduğunu söyleyerek, Avrupa Birliği'nden müdahale istiyoruz diyerek yeni bir Ukrayna hadisesi için adeta rol çalıyor. Ben Gurion kanalı Türkiye'den çok Mısır'ı ilgilendiriyor. Bu kanalın açılması halinde Süveyş kanalının değersizleşeceğini gören Mısır, Türkiye'nin yanaştığı Pakistan-Suudi ittifakına yöneliyor. Epstein'ci sapkın koalisyonun 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırı döneminde, katil Netanyahu, Shin Bet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek onu savaşa dahil etmeleri, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi ve Katar'ı da İran'a karşı kışkırtması, büyük planın küçük parçalarıydı sadece. Siyonist soykırımcı rejimin ayakta kalabilmesi için asıl büyük plan, Altıgen İttifak'la IMEC denilen Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'dur. Bu ittifaka Somaliland denilen korsan yapıyı ve hatta Sudan'ın HDK güçleri elindeki kısmını da katma hesabındalar. IMEC, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı entegre bir demir yolu ve deniz yolu koridoruyla birbirine bağlamayı amaçlayan bir altyapı projesi koridorudur. Terörist Netanyahu, Altıgen İttifak'ın bölgeyi radikal Sünni ve radikal Şii eksenlerine ayırarak, İsrail'in karşılaştığı tehditlere karşı ortak bir cephe oluşturma amacında olduğunu açıkça dile getirmişti. IMEC ve Altıgen İttifakı arasında doğrudan bir bağlantı görünmese de aslında hem Yahudi rejiminin hem de küresel Siyonizmin en önemli hesapları arasında bulunuyorlar. Hindistan'ın IMEC projesine dahil olması ve Netanyahu'nun Hindistan'ı Altıgen İttifakı'na dahil etme planları Hindistan'ın bu iki girişimdeki potansiyel rolünü gösterir. İbn Haldun'un deyimiyle coğrafya bir kaderdir sözünün gerçekliği kadar coğrafyanın yeri geldiğinde güçlü bir silah olduğu da unutulmamalıdır. İslam coğrafyası tarihsel bir kazanç olarak dünyadaki 7 önemli deniz geçiş noktasının 5'ini barındırıyor. Ancak nedense hiçbirinin stratejik konumundan bir silah olarak istifade edemiyor. Şeytani Siyonist aklın Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la geliştirdiği siyasi ve askeri ilişkilerle aslında Türkiye'yi adım adım çevrelediği anlaşılıyor. Hatta son olarak Sumut filosuna üst üste yaptığı iki baskınla Yunanistan ve Rum kesimine adeta güven mesajı vererek Türkiye'ye karşı daha pervasız çıkışlara teşvik ediyor. İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu şimdi daha iyi görülüyor. Soykırımcı sapkın Epstein koalisyonu adım adım dizayn ettiği bölgede sonraki adımların neler olacağını her ülke tahmin ediyor. Buna göre İran'ın ABD-İsrail saldırı ve planlarına karşı göstereceği dirence göre bölge ülkeleri ittifaklar kurmaya başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu saf belli. Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn için tehlike çanları çalıyor. Bu ülkeler Batı ittifakına güvenmeseler de kolonyal yapılarından dolayı Batı sisteminden uzaklaşmamaya gayret gösteriyorlar. Kısacası İran ve direniş cephesiyle ilgili yapılan hesapların arka planında İslam'ın mücadeleci ruhunu yok etme hedefi varken koridorlarla ilgili hesapların arkasında ise Siyonist Yahudi rejimini enerji ve lojistik geçiş hattı yaparak Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi haline getirmek ve ömrünü uzatmak bulunuyor. Fesih yasak, doğru haber. Aile reisinin eşine karşı tevazu göstermesi ve öfkesini yenmesi. Aile reisi eşine karşı tevazu sahibi olmalıdır. Malum, kadınlar daha çok duygularıyla hareket ettikleri için öfkelerine yenilip ani ve gereksiz çıkışlarda bulunabilirler. Aile reisi bu durumlarda duygularını kontrol edip ateşe körükle gitmemelidir. sabır ve metanetle eşinin söylediklerinin bitmesini bekleyip onun kızgınlık sebebini anlamaya çalışmalıdır. Bilahare hikmetle olayın üzerine varıp sorunu çözmeye çalışmalıdır ki aile huzuru küçük bir kıvılcımla kül olup bitmesin. Kaldı ki sorunun yarısının çözümü muhatabını dinlemede gizlidir. Doğrusu dinlemek de bir sanattır. Koca eşini dinlerken ona değer verdiğini hissettirmelidir. Bir insanı dinlemekle onun gönül evine bir pencere açmış olduğunu ve içerideki dumanların tahliyesine yardımcı olduğunu unutmamalıdır. Bizler onları Allah'ın bir emaneti olarak tasarrufumuza aldık. Tasarruf yetkimizi keyfi ve yanlış kullanama lüksüne sahip değiliz. Çünkü onların nefislerini nikah haktiyle kendimize helal kılmış bulunuyoruz. Allah'ın kelimesiyle onları eş edindik. Rabbimiz Kur'an'da, "Onlarla iyi geçinin, onlar sizden sağlam bir teminat almışlardır. Yakın arkadaşınıza iyilikte bulunun. Kadın ve erkek yaratılışta eşittirler. Ancak aralarında bedensel ve ruhsal farklılıklar vardır. Onlar zariftirler. Takatlerinin dışında kendilerine bir şey yüklememek gerekir. Çünkü Hazreti Peygamber bunu yasaklamıştır. Doğrusu bu konuya çarpık bir mantıkla yaklaşmak aile binasını çatırdatır. Hatta aile binasını yıkar. Bir defa kadınla iyi geçinmek sadece kadına eziyet etmemek değildir. Hem İslam dini eşine eziyet etme yetkisini kimseye vermedi ki. Mutlu bir yuva kurmak için kadına eziyet vermediğin gibi kadından gelen eziyete de tahammül göstermen gerekir. Kadının heyecan ve öfkesi anında hilm ve sabır göster. Böyle davranmakla Hazreti Peygamber'e uymuş olursun. Hazreti Peygamber'in eşleri konuşmalarına karşılık verir. Kimisi sabahtan akşama kadar ona küserlerdi. Diğer bir husus, aile reisinin öfkesini yenmesi ve otokontrol sahibi olmasıdır. Kişinin kendini kontrol etmesi hem kendi duygularının hem de başkalarının duygularının farkında olmak ve anlamaktır. Bu yönüyle empati ile yakın ilgisi ve bağlantısı vardır otokontrol mekanizmasının. İnsanın öfkesine yenilip eşine ve aile efradına acımasız ve bencil davrandığı durumlar da olmuyor değil. Böylesi durumlarda kişi kendini dünyanın merkezi zanneder. Bu bakımdan sürekli talep eden taraf konumundadır. Oysa sosyal bir birey olmak, kendisinden başka bireylerin varlığını kabul ederek onlarla uyum içerisinde yaşamayı gerektirir. Rol model bir aile reisi, 1. Başkalarının haklarına ve isteklerine saygı gösteren. 2. Kendini muhatabının yerine koyup empati kurabilen. 3. Ahlak ve vicdan duygusuna sahip olan. 4. Kendini sözel, özel ve güzel olarak ifade edebilen. 5. Kendi değerinin bilincinde olan ve kendine güven duyabilendir. Hülasa, aile reisi başkalarına yardım ve işbirliği becerilerini kazanmak gibi bir takım değerlere sahip olmadan kendini kontrol edebilmekten söz edemeyiz. İnsanın otokontrol sisteminin devreden çıkıp koptuğu anlar daha çok öfke anlarıdır. Öfke yangın gibidir. Evi sardı mı suya ihtiyaç duyulur. Allah Resulü buyurdular. Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ise su ile söndürülmektedir. Öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın.
9: Hasan Sabaz, Doğru Haber. Güvenilmezlerin güven problemi. Amerika, İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıdan sonra işin içinden nasıl sıyrılacağına dair kafa karışıklığından kurtulamıyor. Avrupa'dan beklediği desteği alamaması bir yana, küresel ekonomide meydana getirdiği tahribat tepkilerin odağına yerleşmesine neden olmuş durumda. Körfez'de ise kendisine sınırsız desteği sadece Birleşik Arap Emirlikleri veriyor. Suudi ile yaşadığı kırılmayı tamir etmeye dair bir planının da olmadığı anlaşılıyor. Tüm bunlardan dolayı Çin odaklı krizden çıkış senaryolarını devreye koydular. Ama Trump'ın ziyaretinden sonra ortaya çıkan tabloya bakanlar Amerika açısından hiç de iç açıcı olmayan bir manzaranın farkına vardılar. Trump, "Xi beni başarılarından dolayı tebrik etti," dedi. Ama kimse hangi başarıların kastedildiğini sormadı. Çünkü herkes bunun da klasik Trump manipülasyonlarından biri olduğunu biliyordu. Trump, "Xi, İran'a askeri yardım yapılmayacağını söyledi," dedi. Ama zaten Çin hiçbir zaman İran'a askeri yardım yaptığını kabul etmemişti ki. Çin, İran'a askeri ekipmanları her zaman gizli yollardan gönderdi. Gözden kaçan önemli ayrıntılardan biri de Trump'ın Hürmüz konusunda Çin'den yardım istediğiydi. Tabii bu konuda da İran, Çin'e ayrıcalıklar tanımıştı ve Hürmüz'ü Çin için sıkıntılı hale getiren İran değil, Amerika'ydı. Trump'ın ziyaretinin belki de en ilginç kısmı, ayrılırken hediyeler dahil Çin'de kullanılan her şeyin çöpe atılmasıydı.
11: konuyla alakalı ABD'li gazeteci Emily Goodin, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Amerikalı görevliler Çinli yetkililerin dağıttığı her şeyi topladı. Giriş kartları, Beyaz Saray personeline verilen geçici telefonlar ve heyet rozetleri. Air Force One uçağına binmeden önce bunların tamamını topladılar ve merdivenin altındaki çöp kutusuna attılar. Çin'den gelen hiçbir şeyin uçağa alınmasına izin verilmedi. Gerekçe güvenlikti ama işin aslı Amerika Çin'den korkuyordu. Amerikan güvenlik kurumlarına göre Çin söz konusu olduğunda en basit görünen elektronik cihazların bile potansiyel bir siber sızma veya veri toplama aracı olabileceği yönünde ciddi bir kanaat oluşmuş durumda. Onlar temkinli yaklaşım diyor ama konu yer yer paranoya noktasına bile geliyor. Bu nedenle temkinli yaklaşım artık yalnızca bilgisayarlar ve akıllı telefonlarla sınırlı kalmıyor. Giriş kartları, şarj kabloları ve hatta sıradan protokol hediyeleri bile güvenlik riski olarak değerlendiriliyor ve resmi uçağa alınmasına izin verilmeden çöpe atılıyor. Onlar güvenlik riski diyor ama aslında meseleye güven açısından yaklaşmak gerekir. Bir de meselenin kişi kendinden bilir işi tarafı var. Amerika adı geçen cihazların tümünü ve hatta daha fazlasını da kirli istihbarat faaliyetleri için kullanıyor olmalı ki başkalarından da bu konuda şüpheleniyor. Amerika kimseye güvenmiyor ama aslında kimseye de güven vermiyor. Çünkü dürüst değil. Kendi iç istihbaratları bile ülke içerisindeki siyasetçi ve bürokratlara karşı her şeyi şantaj malzemesi olarak kullanabiliyorken başka ülkeler karşı neler yapmazlar ki? O yüzden tüm siyasi gelişmeler, manipülatif mesajlar bir yana, Trump'ın Çin ziyareti sonrası yaşananlar, tüm ülkeler ve siyasi liderlerin Amerika'ya karşı her an teyakkuzda olmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Amerika'dan alınan her türlü askeri ve teknolojik araç gereç bir yana, sivil teknoloji, iletişim ve bilişim araçlarının da kirli istihbarat faaliyetleri için kullanılabileceği unutulmamalıdır. Siyonizmin en büyük silahı şantajdır ve dünyanın en büyük Siyonist ülkesi olan Amerika, en kirli şantaj araçlarının üretildiği ve dünyaya dağıtıldığı merkezdir. Küreselleşmeye, iletişim araçlarına, sosyal medyaya da bu çerçeveden bakılmalı, kontrolü elden kaçırmanın tam kontrol altına girme anlamına geldiği unutulmamalıdır.
12: Sadullah Aydın, Doğru Haber.
11: Netanyahu veya Trump'ı günah keçisi ilan edip şeytani rejimleri aklama hinliği. İslam dışı, batıya bağımlı rejimlerin hakim olduğu Müslüman toplumlarda hakikatlerin insanlara ulaşmasının önündeki en büyük engel ana medyanın algı operasyonlarıdır. Ne yazık ki halklar hakikatleri değil, hakikat gibi sunulan algıları hakikat sanmakta ve bakış açıları bu doğrultuda şekillenmektedir. Müslüman halkları yanıltan, yönlendiren algılardan biri de düşmanın kim olduğu konusunda oluşturulan kamuoyudur. Batı dünyası bir asırdan fazladır İslam dünyasına yönelik vahşi saldırılar, katliamlar gerçekleştirmekte, korkunç bir sömürü çarkıyla Müslüman halkları ezmektedir. Amerika, Siyonist rejim, Fransa, İngiltere ve diğerleri Asya'da, Afrika'da Müslüman halklara, İslam ülkelerine yönelik on yıllardır korkunç saldırılar sürmekte, vahşi katliamlar gerçekleştirmektedirler. Fransa'nın Cezayir'de, İtalya'nın Libya'da, İngiltere'nin Mısır ve Filistin'de gerçekleştirdikleri katliamlar tarih kitaplarında birer kara leke olarak durmaktadır. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve diğerlerinin ortak askeri oluşumu olan NATO'nun Afganistan, Libya, Irak, Yemen, Sudan, Somali, Suriye ve daha birçok İslam beldesinde gerçekleştirdiği katliamlar hala sürmektedir. Siyonist rejimin Gazze ve Filistin'de hala devam eden vahşi soykırımının en büyük destekçilerinin batılı ülkeler olduğunu artık herkes biliyor. İran İslam Cumhuriyeti'ne ve Lübnan'a yönelik vahşi saldırılar yine batılıların lojistik ve siyasi desteğiyle olmaktadır. Askeri destek konusunda da İngiltere başta olmak üzere batılı ülkeler girişim başlatmış durumdadırlar. Ama öyle bir algı oluşturuluyor ki bizim medyamızda, sanki Netanyahu veya Trump giderse Siyonist rejim veya Amerika Müslümanlara dost olacak. Amerika, Irak ve Afganistan'da milyonlarca Müslümanı kadın ve çocuk demeden katlederken Trump mu vardı? Filistin'de Sabra ve Şatila katliamlarının asıl mimarı Netanyahu muydu? Netanyahu veya Trump, İslam düşmanı Batı uygarlığının birer silahşordurlar. Onlar giderse yerlerine başkası gelir. Müslümanların düşmanları Batı uygarlığının, batılı rejimlerin bizzat kendileridir.
13: Kim gelirse gelsin, Batı dünyasının, Amerika ve Siyonist rejimin Müslüman halklara düşmanlığı bitmeyecektir. O yüzden Müslümanlar kişilerden çok rejimleri hedef almalı. Düşman Amerika'nın, Siyonist rejimin bizzat kendisidir. Suriye'deki korkunç iç savaşın, ümmetin evlatlarını birbirleriyle uğraştırıp bellerini kıran fitnenin, Suriye'yi Siyonist rejimin saldırı ve işgalleri karşısında savunmasız bırakan kargaşanın mimarı, Amerika'nın başındaki sözde en demokrat ve ismi bile Müslüman ismi olan Hüseyin adlı adam değil miydi? Barack Hüseyin Obama. Netanyahu veya Trump'ı eleştirip Amerika'ya güzellemeler yapanlar, Amerika'yla dostluk ve ortaklık içinde olmayı savunanlar, Filistin meselesi için iki devletli çözüm fikrini ortaya atanlar, Müslümanları kandırıyorlar. Kişileri hedef gösterip asıl düşmanı gözden kaçırtmaya çalışıyorlar. Kim gelirse gelsin, Siyonist rejim Müslümanların düşmanıdır. İslam ümmetinin düşmanıdır. Siyonist rejimde yaşayan Yahudilerin büyük çoğunluğu da İslam ve Müslümanlara karşı vahşi duygular paylaşan teröristlerdir. Tek çözüm bu rejimin yıkılıp yok edilmesi, Kudüs'ün Siyonist teröristlerin tahakkümünden kurtarılmasıdır. Filistin'i özgürlüğe götürecek tek yol budur. İslam ümmetini Siyonistlerin yayılmacı emellerinden kurtaracak tek çözüm budur. Bu gerçeği bizzat insaflı, Siyonist olmayan Yahudi aydınlar da itiraf etmektedirler. İşte dünyaca ünlü siyaset bilimci Profesör Norman Finkelstein'in İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin ezber bozan sözleri. Bu vicdanlı Yahudi adam, Netanyahu adlı teröristin günah keçisi ilan edilmesine karşı çıkıyor ve aynen şunları söylüyor. Sorun Netanyahu değil, sorun İsrail toplumunun tamamı. İsraillilerin yaklaşık %70 ile %75'i Gazze'deki çocukları dahi masum görmüyor. Çocukları bir hobi olarak öldürüyor, bir hobi olarak. İslam ümmeti artık gözlerini açmalı. Yerli gibi görünen ama aslında Batı yanlısı olan, Batılı ajansların borazanlığını yapmaktan öteye gitmeyen ana medyanın algılarına kanmamalı. Kim gelirse gelsin, Amerika'nın, Siyonist rejimin İslam'a, İslam ümmetine düşmanlıktan vazgeçmeyeceğini bilmeli ve Amerika'yla, Siyonist rejimle arasına mesafe koymayanlardan uzaklaşmalı. Bu şeytani rejimlerle savaş halinde olan Müslüman kardeşlerine, kavimlerine, mezheplerine bakmadan her türlü desteği vermeli. Amerika'nın olmadığı, Siyonist rejimin olmadığı bir İslam dünyası ancak özgür ve bağımsız bir İslam dünyası olabilir. Gerisi kocaman bir yalan ve aldatmadan başka bir şey değildir.
14: Veysi Demir, Doğru Haber. Hani anlaşma, hani garantör ülkeler? 7 Ekim'den beri Gazze şeridinde yaşanan soykırım, vahşet, kuşatma ve insanlık tarihinde görülmemiş mezalim ve insani felaket, 11 Ekim'de yürürlüğe giren sözde ateşkese rağmen aralıksız ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 9 Ekim 2025'te ABD öncülüğünde 20 ülkenin imzaladığı ve 11 Ekim'de yürürlüğe giren ve 4 aşamadan oluşan Gazze Ateşkes Anlaşması gereği Hamas ve direniş ellerindeki Siyonist esirleri ve cesetlerini teslim etti ve üzerine düşeni yaptı. Ancak hiçbir anlaşmaya sadık kalmayan ve hiçbir kural tanımayan, güçten başka bir dilden anlamayan Siyonist işgalci teröristler Gazze'de saldırı, katliamlar ve soykırıma pervasız bir şekilde devam etti ve ediyor. Anlaşma gereği Refah sınır kapısının açılması ve Gazze'ye gıda ve ilaç girmesi gerekirken bunların hiçbiri yerine getirilmedi ve işgal genişletildi. Aynı şekilde 27 Kasım 2024 tarihinde Lübnan'la işgal rejimi arasında yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen katliamlarına ara vermeden devam etti ve İran Savaşı'ndan sonra Lübnan'a kara saldırısı başlattı. Ateşkes sürecinde Hamas ve Kassam Tugayları'yla İslami Cihat ve Kudüs Seriyelerinin önemli lider ve komutanlarını suikast saldırılarıyla şehit eden İsrail terör örgütü, geçen hafta Hamas Barış Heyeti Başkanı Halil el-Hayye'nin oğlunu şehit etti. En son Cuma akşam Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzettin el-Haddad'ı ailesiyle birlikte şehit etti. Suikastlar yanında İsrail terör örgütü, Gazze ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliam ve soykırıma da dünyanın gözü önünde devam ediyor. Siviller, saldırılar, açlık, salgın hastalıklar, ilaçsızlık ve tedavi olamamadan dolayı kırılmaya devam ediyor. Peki bütün bunlar yaşanırken Gazze Barış Kurulu diye sözde anlaşmaya imza atan 20 ülke ve garantör ülkeler nerede? Neden seslerini çıkarmıyorlar? Neden katliama karşı durmuyorlar? Kaç ay geçmesine rağmen anlaşmanın ikinci aşamasına neden geçilemiyor?
15: birinci aşamada verilen sözler yerine getirilmedi, İsrail terör örgütü bilerek süreci uzatıp katliam ve soykırıma devam ederek sahada Hamas ve direnişin elini aklınca zayıflatma stratejisi uyguluyor. Demek ki ateşkes anlaşması karşılıklı değil, tek taraflı olarak yapılmış. Filistin direnişine sen gereğini yap, anlaşma yürüsün diyenler İsrail terör örgütünün açık ihlal ve katliamlarına ses çıkaramıyor. Batsın böyle ateşkes anlaşması, yerin dibine girsin. Madem anlaşmanın uygulanması noktasında bir etkiniz olmayacak ve terör rejimini durdurmayacaksınız, o zaman neden dünyaya böyle bir imaj verdiniz? Filistin halkı ve direnişine neden umut verdiniz? Yoksa sizin göreviniz sadece direnişi durdurmak ve silahsızlanmasını sağlamak mı? Madem bu anlaşmanın uygulanmasını sağlayamıyorsunuz, o halde siz ne işe yarıyorsunuz? Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ne işe yarıyor? Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'da yaşanan katliamları ve Gazze ablukasını kaldırmak için bir şey yapmıyor veya yapamıyorsunuz. En azından halkların ve dünya vicdanının önünden çekilin ve oyalamaktan vazgeçin. Bütün bu olumsuz tabloya rağmen neyse ki dünya vicdanı Gazze ve Lübnan'ın unutulduğu bir süreçte yeniden harekete geçti. Sumut filosu Gazze ablukasını kırmak amaçlı deniz ve karadan Gazze'ye doğru yola çıktı. İsrail terör örgütünün müdahalesi an meselesi. Avrupa ülkelerinde eskisi kadar olmazsa da Gazze soykırımı protestoları kitleler halinde devam ediyor. Aynı duyarlılık ve canlılık maalesef ülkemizde ve İslam dünyasında nedense yok. Sonuç itibariyle İsrail terör örgütü güçten başka bir dilden anlamıyor ve hiçbir anlaşmayla yola gelmez ve yayılmacı politikalarından vazgeçmez. İran'a da yeniden saldırmak için fırsat kollayan Siyon emperyal işgale karşı ümmetin vahdet cephesini oluşturmalıyız. Unutmayalım, sessizlik zulme ortak olmaktır. Vesselam.
10: Sesli makale sona erdi.
16: Kervan FM reklamlar.
17: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli listesini yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
18: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam

0: Elimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinledi.

sulara karışıp akmak isterim. Sıkıntı çağındasın, metalin merhameti yakıyor uçlarını kayan sinirlerinin. Bir ejderha kararttı avucunda beynini, zehriyle ölüyorsun merasim kirlerinin. Plastik tepelerde parçalandı uçurtma, süt emziren anne yok fotoğraflarda bile. Ey şair, sakın ola bir gülü dahi tutma. Tutma ki karışmasın duygularına hile. Çoktan beri kaldırıp atmıştın ufukları. Meraklı ispinozlar ötüyor seherinde. Görürsün kabus günü yıkmadığın duvarı, ruhunu mahpus eden bir zindanın yerinde. Kuzgunlar bir köşede bekliyor devrilmeni. Sofrasına koyuyor adımlarını büyük. Rakkaseler şehrinde yitirmişsin gülmeni. Bir de sonsuz ağlamak kalmasın sırtına yük. Sulara karışmanın zamanıdır ansızın. Kalbini yanına al, şiirsiz kalmayasın. Bir de gülücüğünü ceylan yüzlü bir kızın. Yapayalnız olsan da sevgisiz olmayasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Ç

0: Antep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökkeş Yiğit Bulvarı, Oğuz Eli Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
9: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
10: Cephane bizden olmasın.
9: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
11: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

0: Nuh, onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı, bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbime aittir.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اِنْ أَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
0: Ben iman edenleri asla kovamam. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ
0: Onlar, Nuh, bizi dinle. Eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutulacaksın, dediler.
1: قَالُوا

Nuh, "Ya Rabbi," dedi. "Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halâs eyle ya Rabbi."

0: Hülasa biz de onu ve yanındakileri o yükle dolu gemi içinde kurtardık. Arkasından geride kalanları da suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

Ad halkı da Resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Hud onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.

Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum.''

Sen dediler, ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz.

0: Neticede onu yalancı saydılar. Biz de onları imha ettik. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Semud halkı da resulleri yalancı saydı.
1: اِذْ قَالَ

Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir."

0: Siz burada konfor ve güven içinde kendi rahatınıza bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Bağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak derecede yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde devamlı kalacağınızı mı sanıyorsunuz?
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Böyle düşündüğünüz için mi dağlarda ince bir sanat eseri, lüks villalar yontuyorsunuz?

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiçbir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın.

Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin. Hem bize hiçbir üstünlüğün yok. Bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de iddianda doğru isen, mucizeler göster bize.

Salih, işte mucize, şu dişi deve. Nöbetleşi olarak, kuyudan bir onun içme sırası, belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırıverir, dedi.

Derken deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bildirilen azap onları bastırıverdi. Elbette bunda alınacak ibret vardı. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

0: Lut halkı da elçileri yalancı saydı. Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir."
1: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
0: Neden siz bütün insanlardan sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz? Neden Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu işi yapıyorsunuz? Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
0: Bizi dinle Lut, dediler. Bu söylediklerine son vermezsen mutlaka yurt dışına sürüleceksin.
1: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
0: Ben dedi, sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum. Beni ve bana tabi olanları, onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden sen kurtar ya Rabbi.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اَجْمَعِينَ
0: Biz de onu ve ona uyanları tamamen kurtardık.

yalnız bir koca karı geride kalıp helak edilenler arasında oldu. Sonra geridekileri hep imha ettik. Üzerlerine öyle helak eden bir yağmur yağdırdık ki sorma. Uyarılanların başına yağan musibet ne fena idi.

Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

Ehke halkı da Resulleri yalancı saydı. Şuayb onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.

Ölçeyi tam ölçün de, eksik ölçüp hak yiyenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. Halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın.

Sizi de, sizden önceki nesilleri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışsın.

0: bize hiçbir üstünlüğün yok. Sen de bizim gibi bir insansın. Doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz.
1: فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Eğer peygamberlik iddiasında doğru isen, haydi gökten üstümüze bir parça düşür. Üstümüze azap indir.

Şuayb, "Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi biliyor," dedi. Hasılı, onu yalancı saydılar. Bunun üzerine, o gölge gününün azabı onları bastırıverdi. Gerçekten o, müthiş bir günün azabıydı.

Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş rahmet sahibidir. Elbette bu Kur'an, Rabbül Alemin'in indirdiği bir kitaptır.

0: Onu Ruhul Emin, uyaran nebilerden olman için senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir. Bu Kur'an'a elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmişti.
1: أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
0: İsrail oğullarından bilginlerin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir?

Eğer biz Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de, onu kendilerine okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.

İşte aynen bunun gibi, biz o yalanlamayı suçlu kâfirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki, o can yakıcı azaba girmedikçe ona iman etmezler.

İşte bu azap kendilerine ansızın gelir ki onlar hiç farkında olmazlar. İşte o zaman acaba bize azıcık olsun bir mühlet verilir mi derler. Hala onlar bizim azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar?

Ne dersin? Onları yıllarca yaşatsak da, sonra tehdit edildikleri o azap başlarına gelse, onca seneler yaşayıp zevklenmeleri kendilerini kurtarabilir mi? Biz hiçbir ülkeyi uyarıcıları gelmeden imha etmedik. Öğüt verilip hatırlatma yapılmıştır. Biz hiçbir zaman zalim olmadık. Kur'an'ı asla şeytanlar indirmiş değildir. Bu onların yapacağı iş değildir. Hem isteseler de buna güçleri yetmez.

Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle men edilmişlerdir. Öyleyse sakın Allah ile beraber başka tanrıya yalvarma. Sonra azaba maruz kalanlardan olursun.''

Önce en yakın akrabalarını uyar. Sana tabi olan müminlere kol kanat ger. Bununla beraber, akrabalarından sana isyan edenlere, ben sizin yaptıklarınızdan beriyim, de.

Sen o Azizü Rahim'e, o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine güvenip dayan. Sen yolunda kaim olurken, namaza dururken de, o seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O'dur. Şeytanlardan bahsediyorlar. Şeytanların asıl kime indiğini bildireyim mi?

Onlar yalan ve iftiraya, günaha düşkün kimselere inerler. Çünkü o iftiracılar, şeytanlara kulak verirler. Esasen onların çoğu yalancıdırlar. Şairler var ya, bunların peşine de sapkınlarla çapkınlar düşer.

0: بِمَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
1: Görmez misin onlar her vadide sözcüklerin, hayallerin peşinde dolaşır ve yapmayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar, Allah'ı çok zikredip ananlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna. Zalimler de nasıl bir inkılâb ile devrileceklerini yakında öğrenirler. Neml suresi 93 ayet olup Mekke döneminde inmiştir. İsmini 18. ayetinde geçen ve karıncalar vadisi anlamına gelen Nem kelimesinden almıştır.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şunlar, Kur'an'ın ve gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir.
1: Huden ve büşrâ lilmü'minîn.
0: Mü'minler için hidayet, rehber ve müjdedir.

O mü'minler ki, namazı hakkıyla ifa eder, zekatı verir ve ahirete kesin olarak iman ederler.

Biz ahirete iman etmeyenlere yaptıkları işleri süsledik. O yüzden onlar körelmiş bir vaziyette bocalar dururlar.

0: Onlara çetin bir azap vardır. Ahirette ise en çok ziyana uğrayacak olanlar da onlardır.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
0: Fakat sana gelince ey Resulüm, hiç şüphe yok ki Kur'an sana her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından verilmektedir.

Nitekim Resullerden olan Musa da çölde geceliğin yol alırken ailesine durun demişti. Uzaktan bir ateş gördüm. Oraya gideyim, belki oradan yol hakkında bir bilgi alır yahut hiç değilse bir ateş koru getirir de ısınmanızı sağlarım.

0: Oraya varır varmaz, birden şöyle nida edildi. Ateş mahallinde ve çevresinde bulunan kimselere feyiz ve bereket verildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Bütün noksanlardan münezzehtir.
1: Ya Musa, innehu enallahul azizul hakim.
0: Dinle Musa, ben her şeye kadir, mutlak galip, her işi hikmetle dolu olan gerçek ilahım.

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Şimdi asanı yere bırak. Bırakıp da onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Korkma Musa, çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar buyurdu.

Benden korkanlar, zulüm ve günah işleyenlerdir. Fakat onlar da o fenalıktan sonra güzel işler yaparlarsa, onlara karşı da ben çok affedici, geniş merhamet ve ihsan sahibi olarak muamele ederim.''

Haydi, elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Böylece Firavun'a ve onun halkına göstereceğin 9 mucizeye bu da dahil olsun. Hakikaten onlar yoldan tam çıkmış bir güruhtur.

Mucize ve belgelerimiz bütün aydınlığıyla apaçık olarak onlara geldiğinde, bu besbelli bir büyü dediler.

vicdanları onların doğruluğuna şahitlik ettiği halde, sırf kibir ve haksızlık sahikiyle onları inkar ettiler. İşte bak da fesatçıların, bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör.

0: Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve daha her şeyden bolca nasip verildi. Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır, dedi.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Günün birinde Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu.

0: Derken, karınca vadisine geldiklerinde, onları gören bir karınca, "Ey karıncalar! Haydin yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları, sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler." diye seslendi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَةً

0: kuvvetli ve geçerli bir mazeret ortaya koymadığı takdirde, onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım yahut boynunu keseceğim.
1: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ.
0: Derken çok geçmeden Hüthüt geldi. Ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Ve sana Sebe'den önemli ve kesin bir haber getirdim.

Sebe halkını bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her türlü imkan verilmiş. Onun güçlü bir yönetimi olduğu gibi pek büyük bir tahtı da var.

Ne var ki onun da halkının da Allah'ı bırakıp güneşe ibadet ettiklerini gördüm. Anlaşılan şeytan yaptıkları bu kötü işleri kendilerine güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de hak yolu bulamıyorlar.

0: Oysa göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran, sizin gizlediklerinizi de, açıkladıklarınızı da bilen Allah'a secde ve ibadet etmeleri gerekmez mi?
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: Halbuki O, en geniş hükümranlığın ve O, en büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
0: Bakalım dedi Süleyman, doğru mu söyledin, yoksa yalancının teki misin, bunu anlayacağız.
1: اِذْهَبْ

Sen şimdi şu mektubumu götür, bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözle.

0: Kraliçe, değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi.
1: İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim.
0: Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayıp
1: Ellâ te'lû aleyye ve'tûnî muslimîn.
0: Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin diye devam etmektedir.

0: Değerli danışmanlarım, bu mesele hakkında görüşlerinizi istiyorum. Pek iyi bildiğiniz gibi, sizi çağırmadan, size danışmadan hiçbir meseleyi hükme bağlamam.
1: قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ

Onlar, biz güçlü, kuvvetliyiz, savaşçı milletiz. Ama yetki sizindir. Değerlendirip, münasip gördüğünüz emri verin, dediler.

Doğrusu dedi kraliçe, hükümdarlar bir ülkeye girince oranın düzenini alt üst eder, halkının eşrafını da sefil ve zelil ederler. Evet, istilacılar hep böyle yaparlar.

Elçi Süleyman'a gelince, o elçiye, siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği nimetler, sizin verdiğinizden daha hayırlıdır. Ama siz hediyenizle böbürlenirsiniz dedi.

Sen dön ve onlara de ki, biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız.

Daha sonra Süleyman, onların itaatlerini bildirmek üzere huzuruna geleceklerini öğrenince, yanındaki danışmanlarına, "Değerli danışmanlarım, onların itaat içinde huzuruma gelmelerinden önce, içinizden kim onun tahtını bana getirebilir?" dedi.

Cinlerden mağrur ve iddiacı bir ifrit, ben dedi, sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter. Hem de zayi etmeden, güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim.

Ama nezdinde kitaptan ilim olan bir zat da, ben sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim der demez, Süleyman kraliçenin tahtının yanı başında durduğunu görünce, bu Rabbimin lütuflarındandır. Bu şükür mü edeceğim yoksa nankörlerden mi olacağım diye beni sınamak içindir. Şükreden sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük eden ise bilmelidir ki Rabbim onun şükründen müstagnidir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur.

Devamla dedi ki, şimdi kraliçenin tahtının şeklini değiştirin. Bakalım onu tanıyacak mı, tanımayacak mı?

Süleyman'ın huzuruna girince ona, senin tahtında böyle midir diye soruldu. Sanki o, dedi. Zaten bize daha önce ilim nasip edildi. Onun içinde biz teslimiyet gösterenlerden olduk.

Öteden beri Allah'tan başka taptığı putlar tevhid dinine girmesini engellemişti. Çünkü o kâfir bir millete mensup idi.

Kraliçeye, "Buyurun saraya girin," denildi. Sarayın eyvanını görünce, zemininde engin ve durusu olduğunu zannedip, eteğini yukarı çekti. Süleyman, "Bu sırçadan yapılmış şeffaf bir saraydır." Kraliçe, "Ya Rabbi," dedi. "Ben senden başkasına ibadet etmekle kendime zulmetmişim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum."

Bir vakit biz Semud halkına da yalnız Allah'a ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih'i gönderdik. Çok geçmeden onlar birbiriyle çekişen iki bölük oluverdiler.

Ey halkım, dedi. İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Niçin merhametine nail olmak ümidiyle Allah'tan af dilemiyorsunuz?

0: Biz dediler, senin ve sana bağlı olanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, uğursuzluk dediğiniz şey Allah katında takdir edilmiştir. Doğrusu siz imtihana tutulan bir toplumsunuz, diye cevap verdi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 çete vardı ki, bunlar ülkede hep bozgunculuk çıkarır, iyileştirme ve düzeltme adına hiçbir şey yapmazlardı.

0: Allah'a yemin ederek aralarında şöyle anlaştılar. Geceliğin ona ve yakınlarına baskın yapıp hepsini öldürür, sonra da sahip çıkan akrabalarına yakınlarının öldürülmesi esnasında orada bulunmadığımızı bildirir ve biz gerçekten doğru söylüyoruz deriz.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar bir tuzak kurdular. Ama tuzaklarına karşı biz de tuzak kurduk. Kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk. Onların planlarını alt üst ettik.

Bak, işte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu? Biz onları da, kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik.

0: İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık.
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
0: Lut'u da halkına Resul olarak gönderdik. O da onlara dedi ki, siz göz göre göre pek çirkin ve hayasız bir iş yapıyorsunuz ha.

0: Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle.
1: XIX. cüzün 3. ve 4. hizbini dinlediniz.

0: Ey umudum, ya yürek çölüme, halel getirme iman evime, nur ek karanlık gecelerime, sevdalar biçilsin yüreğimde, sevdalar biçilsin yüreğimde.
1: Sabırlar düştü avuçlarıma, bir güneş doğar kara kışıma, ezan sesi haykırır ruhuma, koca bahar, koca bahar yeşerir bağrımıza, yeşerir bağrımıza.

dil ne de kol. Rühtünde kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüllerine giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmezse giden sevgililer bir daha dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun mu ki?

kardeşlik. Seni bu halde görüp de ağlamayan gözlerime yazıklar olsun. Yazıklar olsun duymayan kulaklarıma, bakıp da görmeyen gözlerime yazıklar olsun. Allah meleklerine sorduğunda, yeryüzünde müminler sıkıntı ve musibete uğradığında, onu duyan ve gören kardeşlerinin yüzleri dahi ekşimedi mi? Ekşidi Allah'ım. Hem de en tatlı yemeklerimiz dahi ekşidi. Bizler biliriz ki, güldüren de sensin, ağlatan da. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emaneti kabzetmek zamanına kadar bizi

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki azaptan korunasınız. O, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.
1: Kervan FM şu an sizlerle.

Allah'la beraber olmak, nefis terbiyesinin temel hedefidir. Çünkü Allah'la beraber olunca, masivaullah'tan, Allah dışındakilerden ayrılık hasreti çekilmez. Kafir, karşısında zaaf göstermeniz onların iştahını kabartır. Kafir, müşrik değil, merhametsizdir. Unutmayınız ki, Allah'ın yardımı liyakat ve istidada bakar. Şirk, irtidat, Hristiyanlık, Yahudilik gibi farklı isimler, küfür zakkumunun dalları, budakları ve değişik şekilleridir.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.